Nedir bu feryadın? Nedir bu derdin iki gözüm? Yoksa kendini bir zalimin ateşine mi attın? Bilmez misin? Sadakatsizden yar olmaz, hayasız da var olmaz iki gözüm. Eğer bir yürek aşk ile yanmamışsa, hasretine bilsin, derdine bilsin. Uzaktan bakınca meleğe benzer bazısı, oysa şeytanla birdir yazısı. Sende ayrılık acısı, onda keyif çatısı iki gözüm. Dünyada gönül derdine düşmeyen, sevdayı ne bilsin, derdi ne bilsin, aşkı ne bilsin.

0: Allah'tan cenneti iste anne. Allah'tan cenneti iste artık.
1: Allah'ın sağlığını yok vallahi. Çok hastayım.
0: Neyin var? Üşüttün mü yoksa?
1: He? Hastayım, her yerim ağrıyor işte. Hiç bunu diyemiyorum.
0: Allah iyilik versin anne.
1: Yanıma gelin ya. Yanıma gelin, beni görün ya. Öleceğim ha.
0: Nasıl edeyim anneciğim, beni bırakmıyorlar ki gelip seni yana. Şayet bu dünyada görüşmezsek. Ahirette inşallah anne.

özgürlük vidasıyla, özgürlük vidasıyla zıngıtlar çalacak. Bu esaret son bulacak. Tahliyem var, bekliyorum. Her gün ölüp ölüp diriliyorum.

0: çektiğim çileler kendin adına. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Burası

şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: idamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar, yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep aldımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

Of! Eller sevdim mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğruca.

0541 40 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Ben ne haldeyim?
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

sensiz iki gün. Dertler avcı oldu, ben şikar oldum. İnsafsız.

bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara.

0: cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven.
1: Burası Radyo Lider İzmir. Oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

kumsallarda, mutluluk masallarda, eridi bitti ömrüm şu yalnız masalarda. Uçup gitti ömrüm

0: şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Burası

0: Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

duvarın ardında atan kalpler, dar gelen zamanlara sığdırılan umutlar, gökyüzünü parmaklıklar arasından görenler, sesimizi duyanlar. Burası Hür Dünya'nın en özgür frekansı. Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Kulak değil, yürek verin sesimize.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 47 50. 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Murat'la Gönülden Gönüle.

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Babam üstümdeki güzel şarkıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Çok da konuşmayacağım. Hemen babam üstümdeki güzel şarkısıyla bismillah diyerek Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında saat 9'u çeyrek geçeye kadar kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını her akşam olduğu gibi paylaşacağım. Hemen sonrasında da WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Baba Müslüman'ın iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teviş Bey, 7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant, Kotan Buca'dan Asil, yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa.

Ben TK17'den Mustafa Arslan, başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu, bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Dere, Namıder Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluç, Dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın'a E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran TK-A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner. Meç T1-B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elma, Sidar Erol, T3-A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Vedat Aslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1-B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan değerli abim Soner Meç, Hamit Elma, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, T4-B7'de yatan can dostum Altan Dursun ve B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz'a yatan A1 koğuşunda yatan değerli dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dallarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat, her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman, yani zanlı Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18 koğuşlan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostların başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T317 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun, oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepeçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir. Aynı kampüste bulundum abi dostlar. Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim Savaş Biliz, Memoli Mehmet Gürkan Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, bir herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den Karşıyaka'lı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not kula kulluk yapılmaz. Aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Biliz, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4 B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarını ne getireceğini bir tek Allah bilir.
1: Murat'la
0: kardeşlerim, C10'daki kardeşlerim, Doktor Zeki Kaya kardeşimin koğuşundaki kardeşlerim. Zeki'ye söyler misiniz? Bir evi arayıversin. Doktor Zeki Kaya söyler misiniz? Bir evini arasın. Gönülden Zeki gönülden. Duyuyorsan bir arayıver kardeşimizi. Evet, kaldığımız yerden devam. Hemen şöyle bir
2: selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, ben T2 B10 koğuşundan Mersin Pınarlı.
0: Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, ben T2 B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Aynı ortamda kadar birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatlı İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evren olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emre Sürget, Emre Sürget Tufan, Sürget Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Karakalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toraman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T-Ekip B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk zincir yaş belki biraz üşürüz başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
3: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler. Murat'la Gönülden Gönüle.

Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T2B10 Koğuş'tan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 Koğuş'un lideri, şampiyon boksör Çağrı İşçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şengüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç Levent Erkek oğlu.

0: Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl, ben T210 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı İşçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şengüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı İşçi'nin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T210 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben T210 koşunan Şaban Delen, selamünaleyküm. Aleykümselam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah, Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toraman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muşlu. Bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim, ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toraman, Umut Kara Ağaç, Barış Akça. Bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm T2A1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
2: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum. Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Tekrardan selamünaleyküm kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim. Biraz önce anons etmiştim. Doktor Zeki Kaya. Zeki, doğum gününmüş kardeşim burada. Bekledi aslında senin aramanı ama tahmin ediyorum anonstan bir 5 dakika 10 dakika daha bekleyecekler aramanı. Ondan sonra yolcu edeceğim kardeşlerimi. Kardeşlerim bugün Doktor Zeki Kaya kardeşimizin doğum günü. Kardeşimiz de burada. Kız kardeşim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun Murat abi. Siz
2: aramadı
1: nasılsınız? Evet. Evet. Murat abi çok teşekkür ederim bizi ağırladığın için. Bu arada tekrar teşekkür ederim sizin aracılığınızla. Bizim sesimiz olduğun için. Minnettarız. Çok sevdiğim kardeşlerim. Menemen Cevuğunda Doktor Zeki Kaya. Kamuran Kaya, doğum gününüz kutlu olsun.
2: Kamuran da mı doğum günü?
1: Evet.
2: Malamene.
1: Evet. Evet. İkisi de aynı, 22'sinde. Allah'ıma binlerce şükür, iyi ki kardeşlerimsiniz. Sizi çok seviyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu arada Menemen B17'de yatan Furkan Çubukçu kardeşim, Orhan İşmarcı, Serhat Çelik, C10'da bulunan bütün abi kardeşlerime selam olsun. Şakran C8'de Kürt kızı Arzu Kaya ve T1 A2'de yatmakta olan biricik oğlum. Sizi kocaman öpüyorum. Rabbim tez zamanda siz ve sizin gibi bütün kader mahkumlarına özgürlük getirsin. Çok teşekkür ederim Murat abi bizi ağırladığın için.
2: Estağfurullah,
1: sesimiz olduğun
2: zeki
1: için.
2: Zeki arasaydı iyi olurdu.
1: Arar büyük ihtimalle ara bir aksilik olmuştur Murat abi. buradan Murat abi kardeşlerime ben bir mesaj iletmek istiyorum. Her zaman arkalarında olduğumu bilsinler. Güzel kardeşlerim, ben ablanız Bircan Polat. Benim için çok değerli, bir o kadar da kıymetlisiniz. Anamın babamın iyi ki dünyaya getirip kardeşlerim, can kardeşlerim olduğun. İlk anneliği sizde tattım. Duygu, ilk göz ağrım oldum. İyi ki kardeşlerimsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Rabbim tez zamanda sizi bizlere kavuştursun. Ablanız Bircan. Teşekkür ederim Murat abi. Çok teşekkür ederim. Ağırladığın şey için. Bekliyorum, beni arasan çok sevinirim.
2: Zeki duydun değil.
0: Rica ederim kız kardeşim, ayağına yüreğine sağlık. Zeki kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Zeki, Orhan'ıma bugün öyle bir mesaj şey var ki, ne diyorlar ona, bombardımanı var. Vallahi gece 1-1.5'a kadar senin çok mesajın var. O yüzden şimdiden söylüyorum. Çok var mesaj. Hem senin var, hem çok gelen mesajlar var. O yüzden gece 1.5'a kadar artık kulaklık mı takıyorsun? Radyoyu kulağına mı tıkıyorsun? Vallahi bekleyeceksin Zeki, yapacak bir şey yok. Ara bak kız kardeşim, burada 5-10 dakikada. Ondan sonra gidecekler. Gitseler de faydası yok artık. Arasan da faydası yok Zeki. Evet kardeşlerim, kaldığımız yerden devam. Bir 10 dakikalık bölümü kaldı. Sonrasında iki güzel şarkı. Sonrasında hiç vakit kaybetmeden, gerçekten de bugün çok aşırı mesajlarınız var. Onları inşallah hızlı bir tempoda paylaşacağım ki herkesin mesajını sabit standart bir şekilde kardeşlerimle paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim, Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim, Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer, yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Alişan

0: Aktaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğan'a, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim, Fırat Gizgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecerlioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk. Yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıça. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere, buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derlilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecerlioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar, Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecerlioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay, Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay, Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran Kanıtaş. Hemen şu 15 saniyelik sessizliği de giderelim kardeşlerim.
1: Cio, evet, Yaşar, Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulak'a, yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim özlenen ve beklenensin. Saygılarımı sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şark sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşlan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha, Aslan, Vedat Budak, Muhammed.

0: Ahmet Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünal Akyıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanneder ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız aslan Berhan Teliman yani zanlı başta olmak üzere. Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın. Düşman değil, dostlarımın sessizliği için yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Ardacan Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta can dostum. Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefiyle atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Avşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halur.

Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornalalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder, Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben hemen C2 koşulan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün. Can Özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Çandoğan Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel Adanalı Cumali Kasır Alaçatılı Batu Başar Diyarbakırlı Muhammed Kılıç Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar özgürlüğümü değil. Kadın kapalıda yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç, öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko, akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dülger, Fırat Acıbucak, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişte tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı. Bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleftos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 koçtan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Eru Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Semin Çek'ten Uğur Benim şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere, kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden. Hayat radyo gibidir Murat abi, karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal, burada bizle kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır,
Eray Enes Ağır kardeşlere selam olsun Murat abi. Murat Çampınar'dan Nerede şarkısı abim Devran Yüksek'e armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şark'tan Açık, cezaevinden Resul Kartal. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta Can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Boyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karaba, Boksör Çağrı İşi, Fırat Gizgin, Murat abi Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun, seni seven kardeşin Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığına dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şehmus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, boksör Muhammed Abdurrahman Gülali, sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam Devo kardeşim.

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Maşallah çok bereketli bir gün bugün. Zeki kardeş, kız kardeşlerimi çok oldu yolcu ettim, haberin olsun. Sonrasında A2'deki kardeşlerim, Tamer Demirtaş kardeşim, dün de anons etmiştim, Halktan İlhastan kardeşim, hem selamını hem buraya ziyaretimize geleceğini de. Sonrasında Soner Atçı, evet, Dayko'dan kardeşimiz de burada. Sonrasında Baran Demet, hani akşamları çalıyoruz ya, neyleyim ondan sonra demedi deme. O güzel şarkıları söyleyen sevgili kardeşim, sanatçı kardeşimiz Baran Demet de burada, sağ olsun. Halktan'la aleyküm selam. Şimdi birazdan mikrofonu vereceğim. Soner Atçı'nın yeni ismi ne kardeşimiz? Aşkın Asbil. Evet, Asbil kardeşimiz de burada. Şimdi hemen çok acil, çok fazla da zamanımız yok. Sağ olsunlar, onlar da anlayışlı bu konuda kardeşlerimiz. Tamer kardeşim, A2'deki Tamer Demirtaş kardeşim, hemen mikrofonu birkaç dakikalığına Halktan'a vereceğim. Halktan ile Aslan'a, sonrasında Baran kardeşime vereceğim. Ondan sonra kardeşlerim müsaade isteyecekler. Sonrasında biz tüm hızımızla mesajlarınızı paylaşacağız kardeşlerim. Halktan hoş geldin kardeşim. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Şimdi abi şey yaptık. Selamünaleyküm abi. Ben Halktan ile Aslan. Buradan T2'de bulunan abim Tamer Demirtaş'a. Ondan sonra T1'de bulunan Barış Oral abimize, T4'teki Suat Çalışkaneller'e, daha sonrasında şeyde İkinoğlu A2'de bulunan aynı şekilde Bayokanır'a, Emrah Dinçer'e, Talkom'a, hepsine buradan çok selam söylüyorum, selam gönderiyorum. Bütün dostlarımıza selam söylüyorum. Azcan Doğan, Birinoğlu'da yeni geldi, daha yeni girdi. Birinoğlu'da dostlarıma buradan duyururum. Azcan Doğan benim kardeşim, canımdır. Tüm hepsine selam söylüyorum. Foça'da bulunan Caner Kaya, Kaplanlar, Caner Kaya kardeşime, Mehmet Boza, hepsine buradan bol bol selam söylüyorum. Tamer abi şeyi getirdim işte, geldi, Allah razı olsun. Baran abi geldi, Baran Demet abimiz geldi, kırmadı bizi. Allah razı olsun yani, bir dediğimizi hiç yapma. Ta Ankara'dan geldi, bizim için şeref verdi. Şeref verdi bizim için. Allah bin kere razı olsun. Buradan da bütün hani mahkumlara ricamızdır yani, getirttik Allah.

0: kelimemiz de şeye biraz alışkın değiliz böyle mikrofonda şey yapmaya. Hepimize selam, hepsine selam gönderiyoruz yani buradan. Ne kadar mahkum var, hepsine selam söylüyoruz. Hepsini seviyoruz, sayıyoruz yani. Hepsi bizim dostumuz, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımıza buradan çok selam söylüyoruz. Tamer abi getirdim işte, Baran abi getirdim. Baran Demet, Baran abi bizi kırmadı, geldi. Sözü de ona bırakıyorum, çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten herkes her şeyi biliyor. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Herkese kazasız belasız selam söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben Aktan İlaslan. Allah'a emanet olun. Şimdi Baran abiye veriyoruz. Önce Murat abiye verelim. Direkt Baran abimize verelim. Baran abi bize kırmadan böyle bir parça okuyacak bizim için inşallah.
1: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Şu an İzmir'deyim. Benim için de güzel bir tesadüf oldu. Ben kendim Ankaralıyım. Bir tane kardeşim var benim. Beraber yapmışlar az önce konuşan kardeşimle birlikte. Dedi ki abi İzmir'de misin? Evet dedim, İzmir'deyim. Ya dedi, benim orada bir kardeşim var. Beraber cezaevinde yattık. Dedim ki Allah bir daha göstermesin kardeşim. İkisi de çıkmışlar, şu an dışarıdalar. Bana güzel anılarından, güzel mazilerinden mazerettiler. Allah kimseye göstermesin oralara. Kimseyi düşürmesin oralara. Yani yaşayıp çıkanlar da bir daha görmesin inşallah. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. İnsanoğlunun başına her şey gelir. Benim çoğu şarkılarım da mahkum şarkılardır. Unutmuyorum çünkü. Çünkü benim annemin gözünün yaşını kurumaz. Benim abim de mahkum. O yolunu başka seçti. Ben de dertlerim, sorunlarım, sıkıntılarım müzik yoluyla anlatıyorum. Şunu anlatacağım. Şunu söyleyeceğim. Özelliklerimiz vardır. Yani bunlar bize bir ders olsun. Kader mahkumluğu olmak başka bir şey. Bunlar bize bir ders olsun. Cezaevlere alışkanlık yapmasın. Oralar çok kötü yerler. Vakit kaybı. Bir kere geliyoruz arkadaşlar bu hayata hani. 6-7 tane 10 yıl hayat. Allah'ın dediği olur. Rabbim özgür günler göstersin. Rabbim herkesi sevdiklerine kavuştursun. Rabbim kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Şimdi sen neredesin okumak istiyorum size. Abi zaten o abi. Efendim bu şarkıda benden

0: Herkes mutlu hayatında, bir tek sen yoksun yanımda. Ayrılanlar en sonunda kavuştulan, sen neredesin, sen neredesin, sen neredesin? Herkes mutlu hayatında, bir tek sen yoksun yanımda. Ayrılanlar en sonunda kavuştulan, sen neredesin, sen neredesin, sen neredesin? Ne güneşe doydun, ne de gecedeki yıldızlara.
1: Ben de sevgiler, ben de sevdalar,
0: ben de dostluklar, ben de arkadaşlıklar, aşklar gördüm kardeş. Dönüp bakıyorum arkama,
1: hepsi yalan. Hele beni bu hale düşürenler var ya,
0: şimdi bakıyorum hepsi benden beter olmuşlar, beter olsunlar.
1: İnanmayın sevdalara,
0: İnanmayın o sahte dostlara. Hele canım den insanlar var ya, adamın hayatını bitirirler kardeş. Adamın hayatını bitirirler kardeş, hayatını bitirirler.
1: Yerde misin, gökte misin, göremedim, sen neredesin? Yerli misin, gerçek misin, çözemedim, sen neredesin?
0: Herkes mutlu hayatında, bir tek sen yoksun yanımda. Ayrılanlar en sonunda kavuştulan, sen neredesin? Herkes mutlu hayatında, bir tek sen yoksun yanımda. Ayrılanlar en sonunda kavuştulan, sen neredesin, sen neredesin, sen neredesin?
1: Herkes mutlu hayatında, bir tek sen yoksun yanımda.

0: Sensin.
1: Ağzına yüreğine sağlık sevgili kardeşim. Ağzına yüreğine sağlık Baran kardeşim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim.
0: Abiler, kardeşler, dostlar. Hepinize selam söylüyorum buradan. Allah'a emanet olun. Tamer abi. Allah'ın izniyle seni de bekliyoruz abi. Aralık'ta mahkemem var. Yanındayız inşallah. Belki yanında olamayabiliriz. Foça'dayım ben, açıktayım. İzne çıkamıyorum abi. Son izindi bu. Tahliye sayacağız Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun abi. Dikkat edin kendinize. Biz gidiyoruz şimdi. Herkes dikkat etsin kendine. Allah'a emanet olun. Hepinize selam söylüyorum buradan. Baran abi, sen de son bir şey söyler misin abi? Var mı soracağım bir şey abi?
2: Elbet bir gün. Elbet bir gün. Bütün kader mahkumlarına, bütün zorda olan, zorda olan kardeşlerimize, mektubu gelmeyen, selamları gelmeyen bütün kardeşlerimize selamlar olsun. Arkadaşlar, biz sizin sesiniziz. Bitmeyecek Allah'ın izniyle.
1: Sağ ol kardeşim benim. Ayaklarınıza sağlık. Halktan ayaklarına sağlık kardeşim. Helal hoş olsun. Yolcu edeceğim sizi. Geliyorum. Geliyorum, yolcu edeceğim. Kardeşlerim bir şarkı. Sonra kayıt mesajların bir kısmını kardeşlerimi yolcu edip gelinceye kadar, ondan sonra aralıksızca mesajları paylaşacağız. Bilginiz olsun.

0: Evet, kardeşlerimizi gönderdik. Tekrardan selamlar. Ne hareketli bir gece, ne hareketli bir güzel gün yaşadık. Ben bile şaşırmış durumdayım. İstesem böyle bir şey vallahi denk gelmez. Bu yoğunluğun arasında hem de bir de bu kadar yoğunluğun arasında. Tekrardan sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Mesajlara geçmeden dışarıdan mesaj atıp ne zaman mesajımız okunacak diyen kardeşlerime cevap veremiyorum ama biliyorum ki duyuyorsunuz. Mesajlarınızı gönderdiniz hemen okunmuyor sırasıyla. Yani şimdi okuyacağım sabahın köründe kardeşlerimiz emek sarf edip mesaj gönderen kardeşlerimizin mesajlarını okuyarak başlıyorum. İlk sıradan başlıyorum. Sizden ricam dışarıdaki kardeşlerim. Siz her yazdıkça en üste çıkıyorsunuz. O yüzden lütfen hiçbirinize cevap veremiyorum. Derya kardeşim de herhalde yoğun ki size cevap veremiyor, bilgilendirmiyor. O yüzden dinlediğinizi bildiğim için sürekli yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz ne zaman okunacak, ne zaman okunacak diye o yazan kardeşlerim. Sırasıyla okunuyor tahmin ediyorum. Şimdi şu an gönderdiğiniz mesajlarınız 12 gibi okunur. İsterseniz o saatte radyonuzu açıp takip edebilirsiniz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Pek nadirdir böyle bir günü yaşadım. Çok yoğun. Doğum günü mesajları çok aşırı derecede var. Zeki kardeşim. Şaka mahiyetinde söylemiştim Nazım geçtiğinden gece yarısına kadar paylaşacağım, yavaş yavaş paylaşacağım mesajlarını. Haberin olsun, diğer doğum günü olan kardeşlerim var, onlar da kulağınız radyoda olsun sevgili kardeşlerim. Şimdi hemen selamları göndereyim. Nuri Yücel, Arda Yücel kardeşlerim, selamlarınızı aldım, mesajlarınız geldi. Yarın kayıt yapılacak. Yusuf'tan aldığım selamlarınızı sizlere de ve koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime sevgiler, selamlar. Nuri Yücel ve Arda Yücel kardeşlerim. Sonrasında Caner Kaptan kardeşimin, Emircan Kaptan, Arda Kurt ve Talha Kılıç kardeşlerim. Sizlere çok çok selamları vardı. Caner selamını aldım. Aleyküm selam. Sonrasında Sinan Dağ kardeşim ve Rafet Kale ve Erdem Çakıcı kardeşlerim ve A15'teki tüm kardeşlerim. Sizlerin de selamlarını aldım. Sizlere de sevgiler, selamlar. Sinan'ım, koğuş mesajlarım vardı. Onları da yarın kayıt mesajı yapacağım. Kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Sonrasında Mehmet Aslan, Süleyman Aslan ve Armağan Eleptos kardeşlerim. Taşkın Eleptos kardeşimin de sizlere ve tüm dostlarına çok çok selamları vardı. Sonrasında Haktan İlaslan kardeşim, Taylan Teo kardeşim. Unutmuşlar heyecandan, sana da çok çok selamları vardı Taylan Teo kardeşim. Hadi bakalım bismillah. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1 A3'ten Serhat Bozdaş, yani Sarsılmaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan Bedir, Murat Erez, Namıder Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak, derdilerim Erdi, Taş Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi saygılarımla buradan Zerda'dan Taş Duvarlar şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine iyi bak. Murat abi, biz bir nolu A3 koğuştan Sarsılmaz, Serhat Bozdaş ve Celomen. Kıymetler Sıla Zongul ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlilere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen. Canım abim Serhat'ım, seni çok ama çok seviyorum. Hiç kimse olmasa bile ben tek sana yeterim. Sen benim canımsın, seni çok seven kız kardeşin Derya. Ben Menemenli Naci dayı, abim Erdoğan Eriş Komando, Çakıcı dayıma selam olsun. İntizardan bu sene de moda şarkısı bizi sabırsızlıkla bekleyenlere gelsin. Ben Menemenli Naci dayı, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan delikanlı yürekli kardeşim İrem'e selam, ayrıca sevdiğime sen de kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Bu şarkıda Kivariye'den Çığlık armağan olsun. Menemen T tipi kapalı cezaevi A24 Berat Ateş, eşi Ece Ateş'ten, Berat Ateş'e Kıvırcık Ali'den al ömrümü, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun abi, şarkıyı çalarsan sevinirim. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İç Özegül'üm, her gün senden bir haber gelir diye bekliyorum ama az çok az kaldı, bitecek inşallah. Henüz telefon evrakları tekrar yüklenmemiş. Her gün aralıklarla kontrol ediyorum, biraz daha sabret, en ufak bir şey ihtiyacın olursa bana mutlaka haber yolla. Sen benim en uzun gecem, şafağını en çok merak ettiğim sabahımsın. Sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bütün çalan şarkılar size gelsin, kurban oldum. Seni çok seviyorum Devran Kurtçebe.
1: Kadın Kapalı C11'de bulunan Hayatımın Anlamı, Damla İç Öze, Sen Benim Gönlümün Tek Hükümdarısın. Dünyanın en zor şeyi sesini sadece zihninde duyup hayalinle yetinmek, ama içimdeki bu yangın sana kavuşacağım günü en büyük şahididir. Sen benim en güzel bekleyişimsin. Seni çok seviyorum. Davran Kurçada. İyi akşamlar Murat abi, sağ olun kız kardeşlerim. Ben C11'den Damla İçöz, koğuşumda bulunan en değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine'ye ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan, ismini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Geceye bir söz bırakalım. Hayat fırtınanın geçmesini beklemekle ilgili değildir. Yağmurda bile asaletle yürümeyi ve dik durabilmeyi öğrenmektir. Ahmet Kaya Kum gibi şarkısı dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. Murat abi, ben C11'den Merve Tunç, T2B16 koğuşunda bulunan Ümit Alişan radyo başına. Bu zor günler aşkımızın ne kadar güçlü olduğunu bize kanıtlayan bir imtihan sadece. Sabırla, sadakatle ve ilk günkü heyecanımla o kapıdan çıkıp sana sarılacağım günü bekliyorum. İbrahim Tatlıses'ten Sarhoş şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Murat abi, yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim. Jakran T3 C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Sevgilim, güzel yüzüm, ben kemer altına yarın gideceğim. Şekerler hazır olmamış daha. Mert Burak abi aradı beni. Westpark'ta restoranda karşılama arıyorlar. 11-8 arası alkolsüz yer. 50 bin maaş veriyorlarmış bana. Lütfen ulaş, haber yolla. Yarın görüşmeye gel dedi. O da orada çalışacakmış. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım, bu iş konusu için bana haber yolla lütfen. Mert abi de orada olacak. Hep saatinde, iyi görüş günlerinde Mert'in izin yaparsın dedi. Yol parası da vereceklermiş. Nasıl yapayım? Akşam 9'da kapanan bir yermiş sevgilim. Ben evdeyim, merak etme beni. Senden haber bekliyorum. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Sen stres yapma, her şey olacağına var. Biz elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Seni çok özledim. İnşallah tez zamanda kavuşuruz, kendine çok iyi bak. T3 C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem, herkesin çok selamı var, herkes seni soruyor. Herkese bir iyiliğin dokunmuş, kim tahliye olsa iyiliklerinden bahsediyor. İnşallah bu iyiliklerin karşılığını alacaksın, aklım her an sende. Dualarımdasın, Rabbime emanet ol. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna bulunan Dilşat Oğuz radyo başına. Nasılsın, umarım daha iyisindir. Bu günler geçecek, her gecenin bir sabah, her bekleyişin bir kavuşması var. Dışarıda seni güzel günlerin beklediğini unutma. Sabırsızlıkla tahliye kahvemizi içeceğimiz günü bekliyorum, kendine İyi bak. Şakran T3 C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi, seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle inşallah. Özlemlerin yerine güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle, senin içini ferah tut. Rabbim gönlünden ferahlığı, yüzünden tebessüm eksik etmesin. Sen çok güçlüsün. Bu günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Her zaman ailen yanında, bunu unutma. Allah'a emanet ol Emir Hanım. Gözlerinden öpüyorum. Bu arada Saadettin Bıçakçı, Sade Hocan, İnşallah duyuyorsundur sevgili kardeşim. Mesajların gelmediği, ilgilenirsen sevinirim. Çünkü en geç yarın ya da perşembe. Yok, yarın. İnşallah elimde olur. Çünkü yayın yönetmenleri Umre'ye gidecek perşembe günü. Yoksa öbür haftaya kalacak. Sadı Hocam, mesajların gelmedi, haberin olsun. Kimdeyse, ilgilenirsen, bana ulaştırırsan o mesajları sevinirim. Ufuk Altun radyo başına. Ufuk oğlum, sen iyi olduğun sürece bizler de iyiyiz. Ablan, abin, baban seni çok seviyoruz. Şakran T3 C9. Şakran T3 C9 Ufuk Altun radyo başına. Oğlum aslan parçası, ben baban. Hep güçlü, hep dik durup her şeyin üstesinden geleceğiz. Allah'ın izniyle seni seviyorum. Babam Fikrim'in ince gülü şarkısı oğlum Ufuk Altun'a armağan olsun. Ufuk kardeşim, annenin de çok selamı vardı. Babanın da seni çok sevdiklerini rica ettiler söylememi. Zaten savaşın koğuşundaymışsın. O yüzden gönülleri hoş, bilgin olsun Ufuk kardeşim. Muhtemelen duyuyorsunuz. Murat abim, ben Nazar, annem Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Anne bizi merak etme, abim değil, biz de iyiyiz, evimizdeyiz hepimiz. Reisi Mete Beydilli, Can İşleri Meltem, Metecan Beydilli, size de selam ederim. Allah'a emanet olun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Reisi Mete Beydilli armağan olsun. Yanımızda değilsin, arkanızdayımdır her zaman. İyi yayınlar abicim, sağ ol kardeşim. Murat abim ben Nazar, Yiğit Yeninci. Bir Yiğit'e canım dedim, canım gibi seviyorum. Evine git deseler sana gelirim. Pencereyi aç, bir hava al deseler fotoğraflarını açarım. Öyle bir sevda oldun işte bende. Ölüm olsan seninle ölmeye razıyım, iyi ki sen adam. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Değerli abilerim Mesut Çaylak, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşan ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, amcaoğullarına, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, hemen hemen yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şite selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T-Tip bir C18 koğuşulan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abim kadın kapalı B6 koğuşundan Salih Hep Bektaş oğlu, o da arkadaşlarım Merve, Miray, Yıldırıcı, Gizem Akın, Seda Türk Gücü, hepsine selam olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Kolay gelsin Murat abi, ben Şakran kadın kapalı C8'den tahliye olan Burcu, Güneş Çalan sağ ol kardeşim. C8'de bulunan değerli Mine Ekitmen radyo başına. Miran bugün senin doğum günün, ayrı olabiliriz inşallah. Son içerideki doğum günün olur, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sıradaki bütün şarkılar Mine'me gelsin, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol inşallah. Mine kardeşim uzun bir mesaj, ses kaydı atmış, mecburen kırpacağım çünkü çok yoğunluk var, kusurumuza bakma. Herhalde bu kardeşimiz anonslar ve paylaşımlardan haberi yok Burçin kardeşimin. Bayağı uzun bir ses kaydı atmış görüldüğü gibi, onu birazını kırpacağım, tamam mı kız kardeşim? Çünkü bayağı yoğunluk var. En azından hatırı kalmasın kardeşimizin de. Hemen paylaşayım Mine Ekitmen kız kardeşim.
2: Kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı C8'den tahliye olan Burcu Güneş Çalan. C8'de bulunan değerli Mine Ekitmen radyo başına. Bugün senin doğum günün. Biliyorum doğum günü kutlamalarından nefret ediyor olabilirsin ama böylesine önemli bir günde seni unutmayacağımı bilmen gerek. Seni asla unutmadım. Unutmayacağıza emin ol. Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğan güneş sana onu getirsin gülüm. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. C8'de bulunan arkadaşlarıma da selamlar olsun. Rabbim bir an önce sizi kurtarsın. Özgür günlerde dışarıda hep birlikte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Vallahi Mine kırpmadım kız kardeşim. Neyse onu artık paylaştım. Şimdi biliyorum gönül koyacaksın. Murat abi niye kırpıyorsun diyeceksin diye düşündüğüm için kırpmadım, vazgeçtim. Neyse onu paylaştım artık, yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam Kenan kardeşim. B2 koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, gökkuşağı gibi rengarenksin, cıvıl cıvıl. Seni çok seviyorum canımın içi, gökyüzünde kartal gibiyim. Keskin gözlerim sadece seni arıyor aşkım. Murat Yalçın, sensiz ölü gibiyim. Murat abi ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Değiştirelim. Selamünaleyküm ben Can Özkan. Aleykümselam değerli abim Hüseyin Enç başta olmak üzere Emrecan Doğan, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, Eko Birlik, Atilla Enç, Şehmus Bedir, Durmuş Mankır, Samet Özdemir, Cihan Akın ismini sayamadım, tüm dostlarımıza baki selamlar olsun. En yakın zamanda görüşmek ümidiyle, her yerde biz varız ya da bizden biri. Sevgilerimle Can Özkan. Ben Can Özkan, Hüseyin Enç abim, Emre ve Orhan ziyarete yazdırın beni. Bir boşluk olduğunda haber gönderin. Ziyarete yazan arkadaşlarımız da haber yollasın. Ona göre kendimizi ayarlayalım, gelelim. Herkesin gecesi güzel olsun. Ben Can Özkan. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Vedat Sürer, koğuşumuza yatmakta olan başta koğuşumuzun dayısı Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz kardeşim, ayrıca Hasan Günler, Mustafa Meral, Mustafa Badak koğuşumuzda bulunan koğuş arkadaşlarımıza selam olsun. Diğer kurumlarda yatmakta olan kardeşim Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Mazlum Sürer, yeğenlerim Ali Sürer, Gökhan Sürer, dostlara Azat Başak, Serkan Öncü, Eyüp Yıldırım, İşman Alabay, dayımız Feyzi Alabay'a, tüm mahkumlara tez zamanda ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları dileğiyle hepinizi Allah kurtarsın.
1: Ben 3 nolu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmu Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder, yüce Allah'a emanet ederim. Civan Hoca'dan Velet Am'ın şarkısı kıymetli canlarıma armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, öncelikle Aslan amcam Yılmaz Aydın olmak üzere buradan kardeşlerim dostlarım olan Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Efecan Yılmaz, Kadir Aykurt, Davut Baran, Özcan Budak, Ömer Baran, Veysi Yıldırım, Apo Yenici, Ömer Akgün, Serkan Akgün'e selam olsun. Ahmet Kaya'dan Metrisön'ün şarkısı bu güzel insanlara benden armağan olsun. Ben Ballıkuyu'dan Şehmus Aydın, Şakran'da yatmakta olan aslan dostlarım Yiğitcan Yenici, Alpaslan Aldanmaz, Şehmus Akbulut, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Ömer Akgün'e bin selam olsun. Aslan kardeşlerim, en kısa zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Başarıya giden yolda çekilen çile kutsaldır. Halit Bilgis Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun bu güzel dostlarıma, kardeşlerime. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir noldan Burak Timuçin ve Poyraz Sayıcı. Aleyküm selam kardeşlerim. Bizim için geçerli olan dostluğumuz Can Polat Dikici Radyo başına. Dostum ne yapıyorsun, özledik seni. Yokluğun çok belli, herkesin sana çok selamı var. Çavuş dayı bizim dayımız. Çavuş dayıya selam olsun. Bu alem beyaz gömlek leke kaldırmaz. Yalçın Sakız Çiçeği Sedat. Sakız Çiçeği Ömer Rehber'e bin selam olsun. Burak Timuçin ve Poyraz Sayacı. Murat abim ben Cemile Timuçin. Burak Timuçin radyo başına. Aşk kocam değil seni bir sene, bin sene beklerim seni. Çok seviyorum, senin için dünyayı yakarım. Yaşama sebebim, yüzümü güldürenim aslan kocam. Ben inanıyorum ki bu kadar zorluğun bir güzelliği olacak. Bakarsın senin güneşin gece doğar. Sabret Burak Timuçin. Seda Sakızçı aslan niye aramıyorsun? Telefonunu bekliyorum. Bir nolu tetibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Bir tanem sesini duyup iyi olduğunu görmek bana gerçekten çok iyi geliyor. Günlerdir yarını bekliyorum. Sonunda yarına geleceğim. Seni karşımda görmek, sesini duymak, birkaç saat bile olsa yanında olmak için sabırsızlanıyorum. İçimde öyle büyük bir özlem var ki anlatamam. Yarın seni görünce bütün hasretime değecek. Seni çok seviyorum, bunu hiç unutma. Bir nolu tetibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Bir tanem seni çok özlemek artık cümlelere sığmıyor. Her gün biraz daha büyüyor içimde hasretin, sesini, gülüşünü, sana sarılmayı çok özledim. Nerede olursan ol, kalbimin en güzel yerindesin, az sabır, iki gözüm, sıradaki şarkı tüm özlemimle sana Şahin'im. Hemen jingle'ımızı dinletelim.
3: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1'den hep Allah olsun. İnsan ümit eder, Allah nasip eder. Kaleli Sedat Aydın. Veride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım seni çok özledim. Sen benim bu hayattaki tek varlığımsın. Kendine iyi bak. İzmir güzel sese bebi sensin. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Güzel karım benim. Uygar Donay'dan Gözlerin Gözlerimi Ateş Ediyor şarkısı sana gelsin Ceylan'ım. Veride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a, bu hayattaki en büyük şansım sensin. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Kalbimin merkezi Ceylan'ım. İzmir güzelse sebebi sensin. Allah'ım bizi kavuştursun. Ben buna inanıyorum. İzmir güzelse sebebi sensin Ceylan'ım. Veride Beşi'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım kendine iyi bak. Seni ruhumla seviyorum Allah'ın izni. Bugünlerde atlatacağız. İzmir güzelse sebebi sensin. Aslan karım benim. Seni seven Veli Deveci hep de. Hiray Zardüş'ten İçime Sevda Kaçar şarkısı radyo başına. Ömrüm bugün sabah yağmurla buluştuk. Aleyna gelemedi. Daha sonra Aleyna ile plan yapacağız. Allah hep gönlüne göre versin. Tüm dileklerim gerçekleşsin. Nice mutlu özgür yıllara inşallah. Ben Menemen John'dan Alanso Orhan İşmarcı Aslan dayım Kamuran Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Aslan dayım iyi ki doğdun. İçeride olduğun son doğum günün olsun. Benden bu derli.

Dayı Mehmet Kaya'dan doğum günü şarkısı Armağan olsun. Ben hemen C10'dan Alanso elbet bir gün seni oradan alacağım. Bugün olmadı canım sağ olsun. Allah büyük Rabbimin izniyle her şey çok iyi. En kısa zamanda yanımdasın inşallah. Seni çok seviyorum kocam Eyüp Uzun Murat abi. Derleme Yıldız Silvi aklım hep sende şarkısı Armağan olsun. Murat abim ben Gülseren Uzun derlim canımdan çok sevdim Eyüp Uzun. Canımın içi Eyüp'üm. Aklım bizde kalmasın. Benim aklım da kalbimde sende. Sen bizi düşünme. Biz toparlanırız. Sen de kendini toparla aşkım. Her şey istediğimiz gibi oldu. Bugün olmadı ama elbet bir gün seni çok seviyorum. Allah senin kalbine göre versin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan ve akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke Torbalı'dan Eko Mevlüt Çetinbaş Eren Yılmaz. Diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan Aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada dostum Mahsun Geldi, Yusuf İslam Ergül yani İSKO. Erkan Erben Önder Eren Sayın Yusuf İslam Dilek kıymetli abim Oktay Karabalık ve tüm sevdiklerim Ahmet Kaya Yorgun Demokrat şarkısı Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen B8'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoki aleykümselam İzzetcan kardeşim. Betonların içinde çiçek çıkaran o kudret mutlaka seni kaderin içinde bir plan yaptı sabredin. Elbet bir gün dostlar şerefli atan ve beni tanıyan tüm dostlarıma selamlarım ve dualarımla her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül yani İzoki. Selamünaleyküm Murat abi ben T3B17 Ümit Bingöl aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalı yatan biricik gözümün nuru eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Seni sevmekten vazgeçmeyeceğim canımın içi. Seni çok ama çok seviyorum. Birlikte buradan beraber çıkacağımız günü iple çekiyorum. Senden isteğim mektupları daha yollamadın. Onları bekliyorum. Ben Çiğli'den Ümit Bingöl. Başka kurumlarda yatan yeğenim Rıdvan Kılıç dostlarım kardeşlerim Anıl Öztürk, Ozan Ertop, Zeki Kaya, Mehmet Yapışık, Mehmet Çekiç, Oğulcan, Laçinkaya, Baran Berşe ve Batuhan olmak üzere tüm Karşıyaka Çiğli çocuklarına selam olsun. Zeki kardeşimin hemen doğum günü ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım. Sonrasında bir iki güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Nerede ses kayıtları bakalım üstte mi? Yok. En altta.

Evet, şurada Zeki Kaya kardeşime olan ses kayıtlarının bir kısmını paylaşayım.

0: sana sağlık ve özgürlük getirsin.
1: Şimdilik bu kadar Zeki kardeşim. Bir şarkı...

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur. Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi, senin aracılığıyla aynı kampüs farklı akvaryumlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşleri selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Affan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz, geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız. Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdir, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme, A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz, bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır. Göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18'den Ozan Ahmet

Kartal, aleyküm selam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökmez, Samet Cinoğlu, Kerim Bakarı, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur, ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım. Baki de sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abim. Ben T1B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetin Baş. Aleyküm selam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Ankaralı Paşataş'tan Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim Doğukan, Seyhan, Rezan, Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoki, aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Daş'tan Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi ve akabinde diğer kurumda bulunan İki Gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enes Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli yatan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları, aleyküm selam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derdilerim olan başta bize öncülük yapan Paşataş'tan Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Poçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz Değer, koğuş ve kurumda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz, aleyküm selam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Daş'tan abim Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Bu derlere Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan, aleyküm selam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım başta Bayraklı'dan İzzet Cangül yani İzoke, dostum Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, İki Gözüm Torbalı'dan Eko Poçalı, Eren Yılmaz Gediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru ve Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun Paşa Taş'tan. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemircan kardeşlerim, Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de Birnoğlu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Türkçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar.

Ben Menemen T-Tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya, Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altuna Yüce, Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı, burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum, başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi Basmaneli, Velo Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamun aleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani zanlı olmak üzere İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim.

Balalı, Emirhan Yiğit, Gedizli, Oses, Serhat Yalçın, yani Basmaneli, Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım Bakidir, Berhan Teliman, yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Caltı Koğuş'tan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere Koğuş'un adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli, Velo, Dodo, Arda, Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 Koğuş'tan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'una yatmakta olan Gümüşballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere Koğuş'un adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğliman, yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli, Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetiner, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir Berhan Teliman, yani Zanlı. Diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık, hemen kaldığımız yerden devam. Foça Açık Cezaevi B8 Koğuşundaki sevgilim Baraj Başarcan Parlak radyo başına. Aramızda duvarlar yollar olsa da kalbimin sana olan yolunu hiçbir şey kapatamaz. Her gün seni biraz daha özlüyor, kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Şunu hiç unutma sevgilim, nerede olursan ol seni seven ve seni bekleyen bir kalp var. Seni çok seviyorum Başarcan Parlak. Şakran T3'te yatan canım Fuat Yüce, olmayışın bana kimsesizmişim gibi hissettiriyor. Hep aklımdasın. Ziyaret için adımı yazdın mı? Kendine iyi bak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Altındağlı Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der. Tony Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, derlilere selamlarım bakidir. Gece bir söz benden olsun. Sonunda Oscar yok, Pamuk var. Ben 3.0'dan Altındağlı Yusuf Samar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3.0'dan Arda Ceren namı der. Tony aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Sorun Ben, Sacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Erbatur ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek, selamlarım bakidir. Gece bir söz benden olsun. Sonunda Oscar yok. Öykür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzdan önde gelen isimlerinden Serdar Ateş, Remzi Şahin Yılmaz, beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Taner Öz, Ali Turap, Yentüz Bozan, Fidan Casadi, Çaki, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanamadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz 4 nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı, bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnun muyuz tartışılır ama her şeyin altından kalkarız. Yoldaş Cancan.
Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Öz Onur yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere ve kadın kapalıda olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetlileri Beyza, Özkan, Melike, Havva, Ünal, Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum.

diyorum. Adanalı derman icap eder mi? Armağan olsun sevgilerimle Doğukan Özonur. Murat abi ben bir nolu B4 koğuşundan Doğukan Özonur yani Dodo. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Celal Eken yani Celomen başta olmak üzere. Kadın Kapalı'da olan İzmirli Yeşim Korkmaz'ın kıymetleri Beyza Özkan, Melike Havva Ünal Kübra Tepe'ye selam ve sevgilerimi yolluyorum. Adanalı derman icap eder mi? Armağan olsun sevgilerimle Doğukan Özonur. Bence 13 koğuştan Başak İvak benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başına bana kendimi iyi hissettiren Ebru Gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buse'm Erdem ve her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abim bu derlerime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Bence 13 koğuştan Başak İvak yani kainat güzeli T1'deki koğuşun olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın can parçam. Kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. Murat abim sana da selam olsun canımdan çok sevdim kocama. Yıldız Silve çok özledim çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Karadan selamlar nasılsın? Bugün işlem vardı gelemedim iz ama evde işte kafamda çok yoğunluk var. Mesajı da unuttum senin E-Devlet'te dosyana baktım ama orada dosya kapalı deniyor. Sizin dosyadaki arkadaşının eşine sordum onlar da AHİM'e göndermişti daha sonuçlanmamış. Başka da evle ilgili araba ile ilgili bir durum yok. Arkadaşının nakli olmamış görüşürüz kendine iyi bak. Abi ben Buse 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir söylemez. Seni sevmek Duha suresi gibi bir şey bende. Rabbim bütün karanlıklarımı alıp gönlüme kuşluk vaktinin aydınlığını vermiş gibi. Seni bana verip asla terk etmemiş gibi. Sen benim kabul olmuş duam şu dünyada ömrüme düşen en güzel ayetin ışığı gibisin sevgilim. Ben Buse 4.0'da bulunan hayatımın en güzel parçası Şakir söylemez seni sevmek bütün dünyayı gürültüsüyle dışarıda bırakıp sadece senin yanında nefes aldığımı hissetmekmiş meğer. Mesafeler zaman ya da şartlar ne olursa olsun benim bu hayattaki en huzurlu durağımda kalbimin tek sahibi sensin seni çok seviyorum sevgilim. Ahmet Kaya'dan senden başkasını seven delidir şarkısı armağan olsun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, C6 koğuşunu olan abilerim Aydın Bayram ve Barış Zeynel Çolak'a selam olsun. Barış abi koğuşumuzda olan Koray Kahraman sizlere emanet. Dayım Hacı Otman ve Şehit O Serdal Aykut abimin de sizlere selamları var. Allah'a emanet olun. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, farklı kurumlarda bulunan Aydın E tipinde yatan abim Zafer Arslan, Baran Arslan, Velat Arslan, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Elmastaş, Mustafa Turan, Ömer Orçeken, Eyüp Sen, Kerem Sen, Berat Çiçekçi, Mehmet Doni Özden, Yakup Gündüz ve benim yoldaşım olan Koray Kahraman'a bin selam olsun. Bu derler Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim Şehit O Serdal Aykurt akabinde derli dayım Hacı Otman ve Mami Yılmaz Balıkçı Özgün Eren Aras Özkan Erkan Selçuk Yıldız. Zafercan Sandalcı, Hasan Bostancı, Asil Er. Bu derlere Berşan Polat'tan selam olsun. Gece bir söz de bizden olsun. Esaret dağlarında gül olmaktan özgürlük yollarında diken olmayı tercih ederiz. Ben C5 koğuşuna yatmakta olan Medet Doğan koğuşumda kader birliği yapmakta oldum. Başta canım kanım Emirkan Doğan, abim Adnan Baysal Ferit Kutlu Bey, Emre Ay akabinde kardeşlerim Arda Kuvuoğlu, Emirhan Ceylan, Namıder Justin, Kuru Çeşmeni İbocan Ser Bayraklı'dan Bahadır Yılmaz Can Peker Aksel Varol Umut Kılıç Emirhan da Berat Acun Güzel Yalı'dan Tuna Kıvraklara selam olsun. Geceyi bir sözle sonlandırmak istiyorum. Ölüm takvim tanımaz başın dik yürü bırak şerefini konuşanlar şerefli ismi geçen tüm kader arkadaşlarına selam olsun. Karışık bir mesaj kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş aleykümselam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın hakkından herkese selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. 3 nolu'dan İlker Özyiğit. Aleyküm selam İlker kardeşim. Kadın kapalda bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Sana olan özlemim her geçen gün katlanarak büyüyor. Ama bildiğim bir gerçek var. Bir gün bu özlem bitecek. O günden sonra ikimiz dünyanın en mutlu iki insanı olarak yaşantımıza devam edeceğiz. Seni seviyorum. Yalan dünyadaki tek gerçeğim. 3 nolu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalda bulunan her şeyim Buse Özyiğit. Güzel bir ruha aşık olan bütün hayatınca sadık kalır. Çünkü sevdiği şey ebedidir. Sen benim ebediyetimsin. Ruhuna aşık olduğum kadın. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar Murat abim. Ben C11'den Işıl Ercan Sağal kardeşim. T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl radyo başına. Ben bir seni bilirim, bir de gözlerinin içine bakınca kurduğum hayalleri Müslüm Gürses'ten Sende Kaldı Hayallerim şarkısı armağan ediyorum. Murat kardeşim ben Birol Ercan, C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Güzel kızım daha dün yanındaydım ama yetmedi. Yetmiyor, yetmeyecek. Sabrediyorum sana. Tamamen kavuşmamıza az kaldı. Seni her şeyden, herkesten, kendi canımdan bile çok seviyorum. Şakran Kadın Kapalı C14'ten Bahar Talimci. Canım kardeşim bugün gördük seni maşallah, kendine gelmişsin. Seni hep böyle görmek istiyoruz. Yıkıldığını zannedenler daha çok beklerler. Biz ne dertleri aştık, birlikte bunu da aşacağız omuz omuza. İnşallah balım küçük kızım, ablasının bir tanesi, seni çok ama çok seviyoruz. Düşmeni bekleyenleri sevindirme, biz her zaman arkandayız. C14 Bahar Talimci. Koğuş arkadaşlarım Nazan, Demirhan, Ezel, Özalp, Damla, Tütüncü'ye çok selamlar. Allah sizden çokça razı olsun. İyilikleriniz için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim. Allah özgürlüğünüzü geri vermeyi nasip etsin inşallah. O kapılar bir gün sizin için açılacak. Sabır, gün gelir devran döner. Umudunuzu asla yitirmeyin güzel kızlarım. Kendinize çok iyi bakın. Herkes iyi veya kötü hak ettiğini bir gün yaşayacaktır. Yolunuz açık olsun inşallah. Şerefim, canım eşim nasılsın? Yazamadım radyoya, biliyorsun durumu aşkım. Seni çok seviyorum. Her gün alıştım sesini duymaya. Bugün aramadın, yokluğun artık dayanılmıyor be adam. Çık gel, çık gel de. Bu hasret son bulsun Efolin. Atılgan, canım ben iyiyim. Her şey yolunda, bizi merak etme. Yarın inşallah yanındayım. Seni seviyorum çok. Selamünaleyküm Murat abi. Abican hayırlı akşamların olsun. Öncelikle tüm kader mahkumlarına Recep Tırpan'dan selam olsun. Aleykümselam Reco kardeşim. T3B18'e yatmakta olan büyüğüm Adem Tırpan'a selam olsun. Bornovalı Cem Gözlü'den Adem Tırpan'a selam olsun. Gürkan Gültekin'den canım abim Adem Tırpan'a selamlar olsun. Abi sen, seni bekliyor Allah'ın izniyle Eyfan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı armağan olsun. Rabbim sizlerle olsun. Mardinli 5 kardeşlerden cümleten selam olsun. Hayırlı. Maviş, annen hala demiş ki Hale abla. Murat kardeşim Maviş'e anons eder misin? Gülçin ulaştı bana bugün. Evi araman gerekiyormuş. Tanıyan tanımayan abilerim kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşe Paşa'dan Yelisan Laçin Şakran T1B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin dediler. Devenin boynunu kopardık, diyarın tam ortasındayız. Ne senden ne senden olandan ne de seni beklemekten sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Yanında değilsem arkandayım. Asla yalnız değilsin aslan kocam. Seni çok seviyorum sözüm söz. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm umarım iyisindir. O gün birden kesildi. Umarım sorun yoktur. Olduysa da yarın geleceğim zaten konuşuruz. Ben hala kötüyüm. Ağrılarım devam ediyor. Yarın seni görmek iyi gelecek. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Allah'ıma emanet ol. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Seni çok özlüyorum. Sen orada ben burada olsak da gönüllerimiz bir, sevdiğim. Demir parmaklıklar ne kalbime ne sevgime engel. Sana olan sevgim hep baki. Sadece yokluğun kalbime acı veriyor. Sana çok ihtiyacım var. Öpüyorum kalbinden ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10'dan Serkan Vurgun. Aleykümselam Serkan kardeşim. Başta öz kardeşlerim Hasan Vurgun, Resul Vurgun, Ali Berkin Toğrul, Azat Yavuz Agitcan, Yıldızlı Murat Taylan, Korkmaz Yusuf, Yavuz Şefikcan, Güven Yavuz. Bu canlara selam olsun. Serkan sanki yanlışlıklar var bu isimlerde. Vallahi nasıl yazılmışsa öyle okuyorum geldiğinden beri bu mesajlar. Serkan bilgin olsun kardeşim benim. Gece sözüm Yıldızlar kaydı.

da değil, fırtınalar estiğinde görmek dileğiyle. Mayın tarlası şarkısı bu değerli kardeşlerime armağan olsun. Ben Serkan Vurgun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koğuşundan Şefikcan, yani Çapu. Aleykümselam Şefikcan kardeşim. Başta Öz abim, Agitcan Yaldızlı, Muru, Azat Yavuz, Hasan Vurgun koğuşunda yoluna can oldum. Serkan Vurgun abim. Aslan kardeşim Efe, Arda Kutlay, Ali Berkin, Torun, Taylan Korkmaz. T2'de bulunan aslanlarım Baran Alsaç, Bel Korkut, Menemen'de bulunan kardeşlerim Urcan Akdeniz'e kocaman selam ediyorum. Gece sözüm, gece ay düşer aklıma ölüm, haddini bilmeyen herkese zulüm. Ben T3A10'dan Şefik Can, ki Murdu'ya gideceksin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C9 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Aypoğa, Namıder Serok, Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Ciz, Azat Aykur, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak, İzmir'de ismini sayamadım dost abi, kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere, onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Serdar Alpoğa, Namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Azat, Aykut Zekeriya Kürdi, adını geçemediğim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Benim için çok değerli ve bir o kadar da kıymetli can dostlarım abilerim. C10'da olan Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya abilerim. Yeni yaşınız size sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünüzü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününüzde özgür günlerde hep birlikte olmak dileğiyle sizi seven Furkan Çubukçu. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı sizlere armağan olsun. B17 olan oğlum Furkan Çubukçu'nun abileri benim kardeşlerim, bizim için kıymetli ve bir o kadar da değerli. C10'da olan Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, doğum günlerinizi enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın size gönlünüzde ne varsa onu getirsin. Sağlık, huzur, mutluluk, özgür günlerde geçirmeniz dileğiyle. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Benden en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sevim Çubukçu. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım, her zaman olacağım. Bunu unutma. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da sensin, gecem de gündüzüm de yüreğim de sensin. Sana ait her anım sensin. Huzur gülüşün anlatılmaz. Kıymetli Mehmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Bir de kardeşlerim, T3B2'den kardeşlerim, Mert Tektepe, Hıdır Akgün, Hazar Soy'dan kardeşlerim, mesajlarınız gelmiş. Onlar Allah nasip ederse yarın kayıt mesajlar içerisine paylaşılacak T3B2'deki kardeşlerim. Bilginiz olsun. İnşallah duyuyorsunuzdur. İstanbullu Volkan Çengeloğlu'ndan Aliye Kadın Kapalı, C1 koğuşu Ayça Semalı'ya. Unutma ki en karanlık gecenin bile arkası aydınlık bir sabahtır. Bugünlerde gelip geçecek. Takvimden yapraklar elbet tükenecek. Sen orada başın dik tut, sabrını koru. Çıktığında kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Dualarım ve aklım hep seninle. Gece ve gündüzün hiçbir önemi yok. Sensizliğin rengi hep aynı. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleykümselam. Şakran T2C1'de yatmakta olan can dostum Aslan kardeşim Ahmet Güneş, iyisindir inşallah. Mektubunu aldım kardeşim benim. İyi ki varsın, varlığın yeter. Özledik seni can dostum. Aklım buralarda kalmasın. Kardeşim burada, rahat ol. Bıra, geldiğinde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır beklenensin Aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyifleriniz yerindedir inşallah, az daha sabır. Bu günler en kısa zamanda son bulacaktır. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaştırmanız yeterli. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Hemen Esen Çalışkan, A5 Esen kardeşim. Selamınızı aldım. Ha bu arada A5'teki tüm kardeşlerim.
Gülay abladan selamlar.

0: Selamınızı aldım. Aleyküm selam. Sizlere de selamlar olsun kardeşlerim. Hemen ses kayıtlarını da dinleteyim. Bir daha geri dönüş yapmayalım.
1: Şakran A5 koğuşunda yatan Esen Çalışkan. Ablacığım, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz.
2: Prensesler Eylül'de doğarmış. Nice mutlu yaşlara. Seni seviyoruz. Herkese selam. Kendine dikkat. Allah'a emanet.
1: Çok öptük.
0: Ama bunu da dinletelim.
3: Kraliçeler Eylül'de doğar.
4: İyi ki doğdun teyzem.
3: Nice mutlu yıllara.
0: Bunu da dinletelim hemen.
5: Şakran A5 koğuşunda yatan Esen Çalışkan. Canımın içi kardeşim benim. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Nice mutlu, güzel, bizli yılların olsun. Seni çok ama çok seviyorum ablacığım. Allah'a emanet ol. Çok çok öpüyorum seni.
6: Merhaba Murat abi. Ben Şakran Cezaevi A5 koğuşunda yatan Esen Çalışkan'ın yeğeni Aysel Karadan'a. Bugün teyzemin, çiçeğimin doğum günü. İyi ki doğdun teyzem. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok dikkat et.
0: Evet Esen kardeşim, ama paylaştık bunları da. Ama kaldığımız yerden bir iki daha mesaj okuyalım. Sonra iki güzel şarkıyla hem sizlere hem kendimizi dinlendirelim. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, seni çok özledim bir tanem. Kokunu, sarılışını, sesini çok seviyorum. Mert'om, ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun, kurban oldum. Elbet bir gün Allah'ıma emanet ol ömrüm. Vallahi Mert dedik de. Mert Esen. Elif kız kardeşim radyo başında. Ya Mert, hakkını helal et. Vallahi Elif kız kardeşim, hakkını helal et. Vallahi unutmuşuz ya. Mert Esen. Mert, Elif kardeşimi arayman gerekiyor ya. Kızcağız yarım saat önce dedi ki abi ne olur girerken anlasaydı. Elif, kız kardeşim vallahi hakkını helal et. Şimdi Mert kardeşimin ismini okuyunca, Mert Esen, Elif kardeşimi ara. Tamam. Vallahi kusura bakma Elif kız kardeşim ya, vallahi. Şimdi Zeki kardeşim, senin de hemen ses kayıtlarını paylaşayım. Ondan sonra bir çay molası verelim. Çay molası verirken sizi iki güzel şarkıyla, sonrasında kayıt mesajların bir kısmıyla en azından zamandan kazanalım. Çünkü baya çok mesajlarınız var.
7: İyi yayınlar Murat abi.
0: Sağ ol kardeşim.
7: Ben Salihanur, sevgili dayıcım Zeki Kaya. Bugün senin doğum günün kutlu olsun. Dayıcım yeğenin yaşın sağlık o. Özgürlük getirsin sana. Seni çok seviyorum yeğenin Salihanur.
8: Ben İçişler'in kızı İkra. Doğum günün kutlu olsun dayıcım. Seni çok seviyorum.
9: Öpüyoruz
8: kocaman.
10: Ben Şakran Birinoğlu A2 koğuşundan bir kamp olat. Ben hemen C10 koğuşunda olan dayım Kamuran Kaya. Ellerinden öperim. Sana tüm sevgilerimi canı gönülden iletmek isterim. Lakin buralardayız. Abi kardeş, ikiniz de oradasınız. Yeğeniniz de burada. Nice yaşlarınız dışarıda olmanız dileğiyle. Sizi çok seven yeğeniniz Bülkan Polat. Asla unutmayın. Aslanı kimse yıldıramaz. Biz olduğumuzdan vazgeçmedik. Kimse bizden vazgeçemez. Allah'a emanet olun. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz.

Papa malamını ne güzel. Allah. Keşke bir de sesiniz anlaşılsa da, yani keşke bir de sesiniz anlaşılsa uzaktan, bari biraz yaklaşsaydınız da. Neyse. Şakran T3B9 Koşlan Koray Özmen radyo başına. Koray kardeşim, şimdi Koray kardeşim. T3B9 Koray Özmen kız kardeşim demiş ki, abi bunu rica etsem okur musun? Koray Özmen radyo başına aşkım, şimdi babam geliyor, biz hastaneye gideceğiz, haberin olsun. Ben baya kötü oldum. Rabbim şifanı versin kız kardeşim. Evet, sonrasında ne demiş kız kardeşimiz? Abi rica etsem Mert Çulha. T3C5 Mert Çulha. Kız kardeşim demiş ki, abi anons eder misin? Mert beni arasın. Evet, Mert Çulha kardeşim benim. Var mı başka anonsumuz? Evet, Mert Esen, Mert Çulha, sonrasında Koray Özmen kardeşlerim. Hepinizin anonsunu yaptım. İki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyor?

0: düşünüyorsa Allah ona bin katına versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Murat Can, Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin. Şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli. Her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum. Kendine çok çok iyi bak. Aklımızda gönlümüzde seninle. Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özüzdür, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı. Sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi, manevi her daim yanımda oldun. Babalık, abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz, elbet bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun, geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin değerlisi, abilerin abisi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim, aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Mayın Tarlasına Döndü Yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin,

0: Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına binbir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime Merhan, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat. Başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere. Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimiz Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamlar iyi ki Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden, aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit, aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel II. Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.

var seni benden uzak tutuyor ama kalbimden silemiyor. Yokluğun içimde büyük bir özlem ve hüzün bırakıyor. Seni her gün düşünüyor, iyi olduğunu bilmek istiyorum. Ne kadar kırgın olsam da seni özlemekten vazgeçemiyorum. Oradan çıkacağın günü ve yeniden yüzünü görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Seni hala çok seviyorum ama kalbimde kırık. Gülay. T18'den Mehmet Fatih Özışık, canım kardeşim Doktor Zeki Kaya, doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, özgürlük ve tüm dileklerini yerine getirmesini diliyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu vesileyle beni tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Mehmet Fatih Özışık. Hemen sayfamı yenileyim. Evet, şöyle bir açalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim, senin aracılığıyla abim Savaş Aktaş'a seslenmek istiyorum. Canım abim, yokluğun çok hissediliyor. Kısa sürede özledim seni. Tez zamanda Allah'ın izniyle gelmeni dört gözle bekliyorum. Seni seviyorum. Her daim sevecek olan kardeşlerin Ömür Oturak, Mert Aluşluoğlu, Cumhur Akçagün, Kaan Yıldız şarkımız Aynur Polat'tan Oy Esmer'e. Murat abi selamlar, sevgiler. Sağ olun kardeşlerim, sizlere de selamlar. İyi akşamlar abim, sağ ol Yeliz. Kadın kapalı B11'de yatan benim canımın içi, dünyam, ömrüm, gözümün bebeği Dilara Küleş radyo başına. Annem, geldim ben evdeyim, merak etme annem, beni merak etme. Tek düşüncem sensin, her adımda sen hep aklımdasın, bunu bil. Beni merak etme, seni öyle çok seviyorum ki bunu sen bile tahmin edemezsin. Sen benim kısaca ömrümsün, seni çok seviyorum Dilom, Allah'a emanet ol. B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş, annem bizleriz, merak etme. Biraz burada ilgilenmem gereken bir konu var ama avukat Dilo'ya geldiğinde sana da gelecek. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canım aşkım Sudem, ömrüm. Kız iyisin, iyi, boş ver, aslan gibisin. Allah büyük, az daha sabret. Allah'ın izni her şey güzel olacak. Aşkım beni merak etme. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak ömrüm. Baran Demet Nefret şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan canım ablam Şeyma Coşkun, nasılsın? İki gözüm iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biziz. Ben kuafördeyim, eve dönüyorum şimdi. Umut, annem, babam, herkes iyi. Çok şükür sen iyi ol. O bize yeter. İyi ki benim ablamsın. İyi ki benim canımsın. Sen benim kurban olduğumsun. Küçük annem benim. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. O güzel küçük ellerinden öpüyorum. Ablam iyi geceler. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan cam baldızım Sima. Ne yapıyorsun? İki gözüm. Bizleriz. Bizleri merak etme. Biz de seni düşünüyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Kendin oralarda dikkat et. Az kaldı inşallah. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerime bin selam ederim. Şakran kadın kapalı da olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına. Güzel kızım, iyi misin bir tanem? İnşallah iyisindir. Senden haber alamıyoruz. İnşallah görüşün var perşembe günü. Keşke ben de gelebilseydim ama seni çok özledim. Canımın içi. Her şey güzel olacak. Rabbime sığındık. Allah büyük. Bu günler geçecek. En büyük zenginliğin özgürlüğün olsun. İki gözüm. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, can yoldaşım. Bugün bir hafta oldu ve ben her seferinde daha da en kötüsünü yaşarım dedikçe Allah bana en dipte olanını yaşatıyor. En çok da sevdiklerimle sınanıyorum. Neyse, buna da şükürler olsun. Sen nefes aldıkça ben hayata tutunuyorum. İyiyiz biz sevgilim. Bizi düşünme. Sen iyi ol yeter. Seni çok seviyorum tek tanem. Savaş Aktaş, sensizliğin adı hasret değil artık. Sensiz ben kendimi bile tanımıyorum. Bir yanım seni bekliyor, bir yanım sensizliğe dayanamıyor. Sensiz ben deliyim, sen uzaktasın diye aklımı susturamıyorum. Sensiz ben sana mahkum bir deliyim. Savaş Aktaş, Savaş kardeşim. Diğer mesajlarını da süreç içerisinde okuyacağım. Kulağın radyoda olsun. Ben Zuhal Aktaş, farklı kurumlarda olan abilerim Emrah Ömer, Murat Aktaş, dostum Şevket Bayrak, Alper Öz, abim İbrahim Birlik, Nizamettin Gönültaş, Muhittin Çalışkan, Ömer Özmen, Soner Demirci, Ferhat Arslan, beni tanıyan bütün abi kardeşlerime selamlar. Allah hepinizin yardımcısı olsun inşallah. Tez zamanda ailelerinize kavuşursunuz. Zuhal Aktaş. Ben Zuhal Aktaş, Şakran'da yatan abicanım Oktay Aktaş, yeğenlerim Kurt Bey, Oğulcan Aktaş, Yusuf Esen, Altan Karakaya, ailem sizi seviyorum. İyi ki benim ailemsiniz, her zaman her şekilde yanınızdayım. Rabbim kaza bela vermesin. Gece benden söz, siz yine de konuştuklarınıza dikkat edin. Çünkü en sevdiklerinizin arasında hayranlarım var. Zuhal Aktaş, Zozu.

Aleyküm Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre. Aydın aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan Tevşce, onda Aslan amcam, Yılmaz, Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yeninci, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan, Yılmaz, Şehmus Akbulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletirim. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanı Ballıkuyu'lu Sapranos. Menemen C18'den Hasan Yüksek, herkese selam olsun. Aleyküm selam. Başta Aslan dostum Eşref Duman, Müslüm Adıyaman, Mazlum Adıyaman, Musa Sümen, Oğuz Kara, Şaban Kaya, Erhan Aker, Oktay Karabalık, Metenur Karataş, Enes İnan, Eko Birlik, Devrim Birlik ve Veli Deveci'ye. Ben Menemen C18'den Hasan Yüksek, İsmet Deveci, Safvet Özcan, Yunus Emre Coşkun, Aslan'ın Tayfun, Demirtaş Tamer, Demirtaş inine, Aslan'ın inine giren yanlışlık var. Hasan. Karışık bir mesaj. Şöyle diyelim. Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alır. Ali Kınık'tan yalnız değilsin şarkısı benden armağan olsun. Murat abim sana da selam olsun. Var ol. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Bugün nedense yanlışlık var Hasan mesajlarında. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan Veliahtım Hasan Yüksek radyo başına. Annem neden aramadın hiç, sabah beri telefon başında bekliyorum, telefonlar mı bozuk yine, çok özledim annekom seni, kurban olsun annen sana, paşam benim. Allah bir kadını korumak isterse ona erkek evlat verirmiş, sen benim sırtımı dayadım, tek dayanağımsın, unutma annem, ben her koşulda yanındayım nefes aldığım sürece. Merhaba Murat abi, ben Memo, merhaba Memo kardeşim. Şakran T4A20 koğuşuna bulunan amcamız Müjdat Güçlü ve kadın kapalı C7 yatan güzel yüzlü yengemiz amcamıza selamlar olsun. Merhaba Murat abi, ben Mevlo, Şakran T4A20 koğuşunda bulunan amcamız Müjdat Güçlü, kadın kapalı C7 yatan güzel yüzlü yengemize de selamlar olsun. Merhaba kardeşlerim. Murat abi ben Kemal, Şakran T4A20 koğuşuna bulunan amcamız Müjdat Güçlü, kadın kapalı C7 yatan güzel yüzlü yengemize selamlar olsun. Murat abi ben Zafer, Şakran T4A20 koğuşuna bulunan amcamız Müjdat Güçlü, kadın kapalı C7'de yatan güzel yüzlü yengemize selam olsun. Murat abi ben Ayas, Şakran T4A20 koğuşuna bulunan amcamız Müjdat Güçlü, kadın kapalı C7'de yatan güzel yüzlü yengemize de selamlar olsun. Murat abi ben

0: Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Başladayım, Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere Can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Açı, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Önce, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4B16 Koç'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Başladayım, Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere Can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Açı, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alfaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Aliye Kadın Kapalı, C1 Koşulan Ayça Semalı, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kötüye dur demeye cesareti olmayanlar iyiye sabret demeyi marifet sayarlar. İşte bu yüzden arsızlık zirvede, hasiyet ise ayaklar altında. Herkese iyi vicdanlı geceler. Ben Menemen A15 Koşulan Mikey, yani Onur Yıldız, başta Can abilerim olmak üzere Rafet Kale Sinan'da. Diğer Halit Oğlu, Can dostlarım, Erdem Çakıcı, Berke Keren, Hamza Sönmez, Ömer, Zeki Özyürek. Farklı kurumda bulunan Tolga Yılmazer, Hamza Kızılcı kardeşlerime bin selam olsun. Gece bir söz, sessiz duruşumuza aldanmayın, ses getirecek günler yakındır. Ben Menemen A15 Koğuşu'ndan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, aynı kurumda ve başka kurumda bulunan abi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Cemal Öngener, Mustafa Ölegan. Erdem, şimdi bak, Cemal Ölegan, Mustafa Ölegan, Çimen Tepeli Fehmican, böyle isim soy isimleri bilgin olsun. Bende bir şey yok. Yanlışsa yarın sana zahmet. Düzeltirsen, ilgilenirsen sevinirim. Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Ömer Zeki Özyürek, Kadir Etik, Ahmet Canalan, Rıza Ulu Tekin, Mustafa Evcil, Kürt Fero ve Murat Tanhan'a selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ben Rafet Kale, sevdiğim kadın Minem, seni güneşim seçtim, senin için bin yıldızdan vazgeçtim, hayatımı aydınlatan kadını seni seviyorum, iyi geceler Minem. Murat abi, Ceylan Taşkıran ablamın sana çok selamları var, senden rica ediyor. Murat abi, Veli söylesin, bir çingene benzer yüreğim, onu görünce 9-8 atan. Veli Deveci, seni çok seviyorum. Veli, duydun inşallah. Aleyküm selam Ceylan kardeşim, sağ olasın. Murat abi, B1 Koşunan Eylem, Erçil, Ceren, Korkmaz, Helin, Aydın, gece söz, fazla merhamet kendine ihanet, kendine ihanettir, düşmez kalkmaz bir Allah şarkısı, selama layık olana armağan olsun. Evet Müjdat kardeşim, hemen bu mesajlarını da paylaşayım, şunları da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ayaz Güçlü, aleyküm selam kardeşlerim. T4A20 Koğuş'tan bulunan amcam Müjdat Güçlü ile Kadın Kapalı C7'de yatan güzel yüzlü yengemize selamlar olsun. Murat abi, ben Şahin Güçlü, T4A20 Koğuş'tan bulunan abi Müjdat Güçlü ile Kadın Kapalı C7'de yatan güzel yüzlü yengemize selamlar olsun. Murat abi, ben Ayaz Güçlü, T4A20 Koğuşu'na bulunan reisim amcam Müjdat Güçlü'ye selam olsun. Sen orada iyi ol, biz burada iyiyiz amcam benim. Dört gözle seni bekliyoruz. Murat abi, ben Sino, T4A20 Koğuşu'na bulunan abi Müjdat Güçlü ile Kadın Kapalı C7'de yatan güzel yüzlü yengemize selam olsun. Siz orada hep iyi oldukça biz de burada iyiyiz. En kısa sürede beraberiz inşallah. Murat abi, ben Yılmaz Uğur, T4A20 Koğuşu'na bulunan reisim abi Müjdat Güçlü'ye selam olsun. Sen orada iyi ol, biz de burada iyiyiz abim benim. Burada herkes dört gözle seni bekliyor. Bazıları konuşarak güçlü görünür, biz susarak kim olduğumuzu gösteririz. Ama şu jingle'ımızı, evet.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Ayaz Güçlü, aleyküm selam kardeşlerim. T4A20 Koğuşu'na bulunan reisim amcam Müjdat Güçlü, abilerim Ferhat Aka, Ahmet Çaldıran, Hasan abime selamlar olsun. Murat abi, ben Ayaz Güçlü, T4A20 Koğuşu'nda bulunan reisim amcam Müjdat Güçlü'ye selam olsun. Adamlık soyda değil, duruşta belli olur. Allah razı olsun. Bu duruşu

babamdan daha yakın olan Aslan amcam öğretti. Evet Müjdat'ım, şimdilik bu kadar. Sevgili kardeşim, varsa da paylaşırız hemen. İyi yayınlar Murat abi. Ben B1'den Gökşakır Can Özüm Enes Efe radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Hayatıma yeni gelmedin, geri geldin ve bana sevgin çok iyi geldi. Dostumun derlisi Batuhan Çalıkuşu'na selam ediyorum. Abi Enes'im için Haktan'dan Mutluluk Dünyayı Göremiyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm abican. Ben Sezen Çalıkuşu. Aleykümselam kız kardeşlerim. Kocam Batuhan Çalıkuşu, nasılsın canımın parçası? İnşallah iyisindir, seni merak ediyorum. Bana bir şekil haber yolla. Abican, kocam için Halit Bilgiç'ten Özledim armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Başka kurumlarda bulunan abim Orhan Özcan. Üç noluya yeni gelen Sezer Yalçın, Sezer Uyanık, Ferhat Sunal, Sedat Sunal, Can Aslan, Hüseyin Korkusuz, Gökhan Eroğlu, Ümit Tekçe, Sinan Eroğlu ismini sayamadım. Esendere, Limontepe, Üçkuyular, Poligon, Hatay, Balçova'ya selam ediyorum. Özgür günlerde tekrardan paslaşmalar dileğiyle dostunuz, kardeşiniz Gökhan Ergül. Murat abi ben Gökhan Ergül. Hakikati öğrenmek gerekiyorsa gerçekleriyle yüzleşmen gerek. Sevgin tek anahtarı sensin. Herkese iyi akşamlar, sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, güneş herkesi aydınlatır ama ay yalnızca uykusunu feda eder. Murat abi gece Şura İskenderli'den bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Bir mesaj da okuyayım kardeşlerim. Merhaba Murat abi, ben 4 nolu A4 koştan Kuru Çeşmeli Muhammed Özkaya. Muhammed'im aleykümselam öncelikle. Şimdi burada bir not var, bu mesajlarını kim gönderiyor bilmiyorum. Ablam ya da abim demiş ki, Murat kardeşim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bizim mesajları okuyor musunuz? Hiç denk gelmedik de. Muhammed, mesajlarında kim ilgileniyorsa her akşam okuduğumu söylerseniz kardeşlerimizin de içi rahat olsun. Abi senin aracınla koşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem, Namıder Öcü ve Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşil Yurtlu Bekir Çağlayan Güçtekin, Kuruçaylı Ateş, Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan, Fırat Tülü, Özkan Savcı, Barış Temel, Akın Gümüş Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çay Mahalleden Limon, bu saydığım isimlere bin selam olsun. Abi Murtakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki, cesaret çelik yelekte değil cesur yürekte saklıdır. Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsan seviniriz. Kolay gelsin abi, sana da sağ olasın Muhammed kardeşim. İyi akşamlar Bergama Kapalı'da yatan kocam Ömer Çayır'a, ben seni bugün de seviyorum, yarın da seveceğim, ömrüm yettikçe, çünkü sen benim sadece eşim değil, kalbimin en güzel yeri, hayatımın kendisisin, sana deliler gibi aşığım. Bergama'da yatan kocam Ömer Çayır'a aşkım, Ekim ayını iple çekiyorum, sana özlemim hasretim son bulacak inşallah, unutma her zaman arkandayım, seni her şeyden çok seviyorum, biz başardık aslan kocam, Eylül ayını iple çekiyorum, aslanım seni çok seviyorum. Çok, her şeyden çok. İyi ki bulduk birbirimizi. Tamam. Zeki kardeşimin doğum günü mesajlarını biraz hafifleteyim. En azından şöyle bakalım. Sonrasına Gurur Şan kardeşim, senin de mesajların var. Birazdan paylaşacağım inşallah sırasıyla. Okuduklarımızı silelim ki karışmasın. Ben C8'den Elçin Can Kaya, aşiretinden değerli eniştem Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya abimin doğum günlerini enişten dileklerimle kutlar, sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. Özgür günlerde hep beraber aynı sofrada oturmamız dileğiyle Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı abilerime armağan ediyorum. Murat abi ben C8'den Arzu Kaya, C10'da olan değerlim bir o kadar yakışıklı olan kocam Doktor Zeki Kaya, güneşe meydan okuyan gözlerin, aklımı başımdan alan gülen gözlerin, ben her gün içimde seni başa sarıyorum sevgilim ve ben seninle uyanmaktan vazgeçemiyorum, iyi ki doğdun bu gece, bu geceki en güzel şarkılar sana çalsın biricim, seni çok seviyorum. Ben C8'den Deha, C10 koğuşunu ve bizim değerli eniştemiz Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya abilerimin doğum günlerini enişten dileklerimle kutlar, sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum.
Özgür günlerde hep beraber aynı sofrada oturmamız dileğiyle Ahmet Kaya doğum günün şarkısı abilerime armağan olsun.

Hemen hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya demir parmaklıklar sevgimizi ve saygımızı asla eksiltmez. Doğum günün kutlu olsun amcam, seni çok severiz Doktor Zeki Kaya Ömer Kaya. Benim kalbimin en nadide parçası canım dayım Doktor Zeki Kaya. Bu mutlu günün doğum günün kutlu olsun. Çok mutlu ol senelerce, seni çok seven yeğenin İknur Aydın. Ben abin Mehmet Kaya, Menemen C10'da olan değerli ve bir de o kadar kıymetli olan canım kanım Doktor Zeki Kaya. Can parçam, yeni yaşın sana gönlünde ne varsa onu sağlıklı, huzurlu, mutlu özgürlüğüne getirsin. İnşallah iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle, seni seven abin Mehmet Kaya. Ben abin Mahmut Kaya, Menemen C10'da olan değerli ve bir de o kadar kıymetli olan canım kanım anamın oğlu Doktor Zeki Kaya. Can parçam, yeni yaşın sana gönlünde ne varsa onu sağlıklı, huzurlu, mutlu özgürlüğünü getirsin. İnşallah iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin, en kısa zamanda aramızda olman dileğiyle, seni seven abin Mahmut Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Eylem, Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli annemin kardeşi olan canım dayım Doktor Zeki Kaya. Dayıcım, yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur ve özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle, iyi ki doğdun, iyi ki benim dayımsın, seni seven yeğenin Eylem. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Arjin, Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli anneannemin oğlu olan canım dayım Doktor Zeki Kaya. Dayıcım, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle, iyi ki doğdun, iyi ki benim dayımsın, seni seven yeğenin Arjin. Benden kıymetlime en güzel şarkılar armağan olsun. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

ışıklar sönsün. Karanlık kalsın bu gece dünya sadece. Bizim etrafımızda dönsün.

0: hemen bu şarkıyı da dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hatta kaldığımız
1: Sinan
0: yerden
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edelim.
0: Kalan vakti de mesajlardan sonra kuralım.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'de. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Kasabalı, Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm çam dibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben çam dibinden Hurşit Arda Özdemir.

0: Demir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özüzdür, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamlar, aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleyküm selam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sonumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamım bakidir. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke, Kurtuluş Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner Atakan, Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar bu deniz sizi de boğar. Murat abi bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden Bir Yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben
Limontepe'li Ata Kara Mıçı Gurur Şahan Mustafa Yalçın yani Mıçı Emirhan Akdeniz Kemal Camgöz Kadir Çelik Erdal El Almış Ömer Özmen Emrecan Doğan Emircan Hamza Ulu Tepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer Baran Tekin Baran'a bin selam olsun bu derlere Azer Bülbü'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

Kayıt mesajlarımızı bitirdik. Bir şarkı. Bu arada Neco Portakal. Neco'm yarın kardeşimi, yarın ama. Çok acil bir şey yok, önemli bir şey yok. Ama geç kaldı. Abi Neco beni arasın demekle. Yarın ararsın Neco'm. Sana da sevgiler, selamlar. Koğuştaki tüm kardeşlerime de. Sonrasında Dilara Güleş. Dilara kardeşim, annenin sana Yeliz'in çok çok selam var. Seni sevdiğini söylememizi söyledi. Sonra gülümsel. Murtake'den gülümselin de Hakan Bayram Hako kardeşim, sana çok çok selamları vardı. Bir şarkı sonrasında WhatsApp'ımızdan. Bu arada Gurur Şahan, Gurur kardeşim, şarkı sonrası doğum günün, senin de doğum günün kutlu olsun kardeşim. Doğum günün mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'ımızda kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

0: Gurur Şahandemir ve Emirhan Akdeniz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Düşmez kalkmaz bir Allah, aklımı sen koru ya Rab. Hep dolu gezdim mahallemde, sorma, geçecek bir gün elbet bu yaşlar, sen bize sabır ver. Kaldığımız yerden devam. Hemen Gurur kardeşimizin de bir kısım doğum günü mesajını paylaşalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1 B7 yatan Gurur Şahan ilk göz ağrım. Kazan dibimiz kıymetlim. Evet, bugün ilk annem kutladı, şimdi de ilk ben kutlayayım. Şakran duysun. Bugün günlerden Gurur Şahan. İyi ki doğdun ablacığım. Doğum günün kutlu olsun. Rabbim seni tez zamanda bize kavuştursun göz bebeğim. Hasretim kalbimin sızısı, seni o kadar çok seviyorum ki. Bunu zaten biliyorsun, dualarım seninle. Bu yaşın sana özgürlüğünü getirsin, seni de bize getirsin. Amin. Tez gel annem, tez gel. Hemen ses kaydı var, onu da paylaşayım Gurur kardeşim arada.
1: Ben Antalya Elmalı'dan Kisburcan, T1 B7'de yatan, canımdan çok sevdiğim kardeşim benim. Gurur Şahandemir'in doğum gününü kutlar, yanaklarından ve gözlerinden öperim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, aslan parçası.
0: Gurur, hemen diğer ses kayıtlarını da paylaşayım. Sadece mesajlar kalsın kardeşim.
2: Şagom, nasılsın annem? İnşallah iyisindir. Doğum günün kutlu olsun. Sağ selamet inşallah yanımıza gelirsiniz. Rabbim ümmeti Muhammed'i seni de korusun. Çok öptüm seni annem. Çok seviyorum seni. Balık gözlü oğlum.
1: Selam. Yaptım. Aslan dostum Gurur Şahandemir, doğum günü olsun diyeceğim, o yıllara inşallah. Şu anda zindanlar kısmındayız, aileler kısmında görüşmek dileğiyle, aslan dostum elbet bir gün.
0: Evet, ses kayıtlarını paylaştım Gurur. Hemen bu mesajı da okuyayım. Selamun aleyküm, ben Okyanus, aleyküm selam. Bugün Şago babanın doğum günüymüş. Bu doğum gününü belki özgürlüğünden uzak ve dört duvarların arasında geçiyor ama hiçbir duvar senin yanına olan inanç, yarına olan inancını ve umudunu esir alamaz. Tutsak edemez, yeni yaşın sana sabır, güç ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağın günleri getirsin. Unutma ki karanlığın bir sonu, bekleyişinde bir kavuşması vardır ve beklenen günler gelecekse beklemek de güzeldir. İyi ki doğdun nice yaşlara. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde kutlamak dileğiyle aslanım. T1 B7 atan adamın dibi Gurur Şahan, ablam benim, paşam, küçüklüğüm benim, kalbim, iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. İnşallah bir sene daha orada değil, bizim yanımızda geçsin, sağ salim bize gel, ödül dağıtacağım. Mert, iyi ki doğdun, dileklerini sunuyor sana. Tez geldi paşam, çok özledim. Gurur, diğer mesajlarını da süreç içerisinde paylaşacağım kardeşim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çınartepe'li Ferhat Polat. Aleyküm selam Ferhat kardeşim. Biz kimseye yem olmadık, kimsenin de yolunu yemedik. Şakran kadın kapalı, C8 koğuşuna yatan Elçin Can Polat ailesinden güle güle. Murat abi sana da iyi programlar. Seni seviyorum aslan abim, sağ olasın. Ferhat kardeşim, ben de seni seviyorum. Şerefim, canım eşim, nasılsın? Yazamadım radyoyu, biliyorsun durumu. Aşkım, seni çok seviyorum. Her gün alıştım sesini duymaya. Bugün aramadın, yokluğun artık dayanılmıyor be adam. Çık gel, çık gel de bu hasret son bulsun. Efolin. Hemen bakalım şöyle okunuyor mesajlarımıza. Hayırlı geceler, ben Salih Yavuz Kılıç, Şakran 3 nolda yatan yeğenim küçük A Arman Eleftoz ve tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten Sait Çelik Namıder Kürt Bedo. Aleyküm selam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık. Mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan. Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Urcan Tekin, yani Esiko. Kardeşlerim Abdullah, Yağız Çetin, Fuat, Afinli Kadir, Asaf Erdemir, Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hedefi olmayan helak olur, çaba bizim hüküm Allah'ın. Kızılırmak'tan bir gün şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abi, ben T1B14'ten Sait Çelik Namıder Kürt Bedo. Koğuşun adaletini sağlayan

Baba Yarası amcam Yalçın Öztanık, Mesul Yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman, Güneş Çetin, Çırpı Samet Tural, abim Urcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yaz Çetin, Fuat Afindi, Kadir Asaf, Erdemir, Arda Bahara, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Yılmaz Güney'in dediği gibi de özgür yarınlarda görüşmek üzere. Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim şarkısı benden, tüm dostlarıma armağan olsun. Hemen Zeki kardeşimin de mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Şöyle. Ben Doktor Zeki'nin ablası Süheyla Kaya. Meramel C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar da değerli olan anamın oğlu Kamuran Kaya ablam. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Seni seven ablan Süheyla Kaya. Benden kıymetlime en güzel şarkılar armağan olsun. Ben Süreyya Kaya, Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli olan anamın oğlu Kamuran Kaya ablam. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Seni seven ablan Süreyya Kaya. Ben Doktor Zeki'nin ablası Hicran Kaya, Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli olan anamın oğlu Kamuran Kaya ablam. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Seni seven ablan Hicran Kaya. Ben Doktor Zeki'nin ablası Sudan Kaya, Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli olan anamın oğlu Kamuran Kaya. Ablam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Seni seven ablan Sudan Kaya. Ben Doktor Zeki'nin ablası Devrim Kaya, Menemen C10'da olan benim için kıymetli bir o kadar değerli olan anamın oğlu Kamuran Kaya. Ablam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Seni seven ablan Devrim Kaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Aras Polat. Aleyküm selam kardeşim. C10'da olan sevgili bir o kadar da değerli dayım Doktor Zeki Kaya, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım dayıcım. Yeni yaşın özgür, sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlük getirsin. Nice güzel yaşların olsun dayıcım Doktor Zeki Kaya. Canım Zeki dayım, bugün senin doğum günün. Her ne kadar aramızda duvarlar, mesafeler olsa da hiçbir mesafe seni ailemizin ve kalbimizin dışına çıkaramaz. Yeni yaşının en büyük dileğim sağlığının, umudunun ve güzel günlere olan inancının hiç eksilmemesi. İyi ki doğdun Zeki dayım. Yeni yaşın sana huzur, güç, sağlık ve özgürce yaşayacağın nice güzel günler getirsin. Seni çok seven yeğenin Zelal Aydın. Canım dayım, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşına girerken sana kocaman bir mutluluk, bol bol sağlık, huzur ve gönlünce geçecek güzel günler diliyorum. Hayatında neyi diliyorsan en güzel şekilde karşına çıkmasını, yüzünü güldürecek haberlerin hiç eksik olmamasını diliyorum. İyi ki varsın canım dayım. Allah sana uzun, sağlıklı, huzurlu ve sevdiklerinle dolu bir ömür nasip etsin. Seni çok severim Ruken Anac. Murat abi, ben Menemen C10'da yatmakta olan Doktor Zeki Kaya'nın eniştesi Serkan Polat. Doktor, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir dahaki doğum gününü inşallah yanımızda olursun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur versin. Doktorum, iki gözlerinden öpüyorum. Murat abi, ben Menemen C10'da yatmakta olan Kamuran Kaya'nın eniştesi Serkan Polat. Kamuran, doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara, bir dahaki doğum gününde beraber kutlamak dileğiyle, iki gözünden öpüyorum. Murat Bey, C10'da olan oğlumun abisi benim kardeşim, bizim için kıymetli ve bir o kadar da değerli Kamuran Kaya'nın doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana gönlünde ne varsa onu getirsin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgür günler geçirmen dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat Bey, C10'da olan oğlumun abisi benim kardeşim, bizim için kıymetli ve bir o kadar da değerli Doktor Zeki Kaya'nın doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana gönlünde ne varsa onu getirsin. Sağlık, huzur, mutluluk, özgür günler getirmesi dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şalgamla bekliyorum, benle fazla uğraşma. Benden en güzel doğum günü şarkıları armağan olsun Sevim Çubukçu. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Özgür Kaya, Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli babamın kardeşi olan canım amcam Doktor Zeki Kaya.
Amcacığım, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim amcamsın. Seni seven yeğenin Özgür Kaya. Zeki, daha var. Okuduğumdan daha fazlası var. İnşallah birazdan paylaşacağım onu da. Şu mesajları toparlayıp. Hemen şöyle şunu toparlayayım kardeşim benim. Ben T4A8 koğuşundan Doğukan Erdoğan, koğuşumda bulunan abilerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, kardeşlerim Enes Turacı, Olcan Aslan, yani Koppu, İbo Akbaş, yani Köfte, Ahmet Deder, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Sever'e bin selam olsun. B16'da kardeş koğuşunda canım kanım öz abim Ferhat Arslan'a bin selam olsun ve Sait Sayma bin selam olsun. Gece Ferhat abime sözünü bırakıyorum. Cam gibi insanlardık, onlar kırmayı seçince biz de kesmeyi seçtik. Altındağlı Doğukan Erdoğan. Ben T4A8 koğuşundan Mami Tutkun, koğuşumda bulunan abilerim, kardeşlerim Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan, yani Koppo, İbrahim Akbaş, yani Köfte, Tatü Dayı, Emin Torul, Murat Vatansever'e bin selam olsun. Akabinde B16 kardeş koğuşumuzda bulunan kuzenim, abim, soy ismi gibi aslan olan Ferhat Arslan abime bin selam ederim. Başka kurumda bulunan abim Yunus Tutkun, Sait Sayım, Serdar Sönmez, Muhammed Varsak, Şahin Sincar, buradan selamlarımı iletiyorum. Biz hiçbir şeyi unutmayız, sadece erteleriz. Ben Mehmet Tutkun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan İbrahim Akbaş, yani Köfte. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzda bulunan abi dost kardeşlerim Mami Tutkun, Orhan Yağcı, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Enis Turacı, Oğuzcan Aslan, yani Koppo, Ahmet Deder, Emin Torul, Tatü Dayı, Murat Vatansever'e bin selam olsun. B16 kardeş koğuşumuzda bulunan soyadı gibi aslan olan abim Ferhat Aslan ve başka kurumlarda canımın canları abim Kınalı Ekrem, Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay, Aydın Bıçakçı, Murat Ayata, Doğukan Öz ve Sait Sayma bin selam olsun. Yiğit'in son kademesi düşmanıyla beraber seyircisini de kendine hayran bıraktırandır. Ben İbrahim Akbaş. Savaş Aktaş, bana nasılsın diye sorma, sen yoksan ben nasıl olayım? Öyle özledim ki seni. Yokluğun aklımı değil, bütün dünyamı elimden aldı. Sen benim aklımı başımdan alan değil, sensiz aklımı kaybettirenimsin. Savaş Aktaş, biz seninle en çok imkansızken yakıştık birbirimize. Kimsenin görmediği bir bağla, kimsenin bilmediği bir dilde sevdik. Kavuşmak sadece bir ihtimaldi, vazgeçmek ise benim sana olan en büyük yeminimdi. Savaş Aktaş, sen düşsen de elimden tutarım, yorulsan omzuma yaslanırım. Çünkü ben senin eşinim, sen de benim aslan kocamsın. Seni bekleyen, seni seven ve sana inanan bir eşim var. Sen benim sadece kocam değil, gururumsun, dayanamsın, kalbimin en güçlü yerisin. Seni çok seviyorum Savaş Aktaş. Ben T2B2'den o gün Dağtekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere ayrancılardan Fırıncı bu Alpaslan, Fırat Aziz oğlu abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım, Abbas Çiftçi Gedizli, Onur İşler, Murat Yavuz, Yiğitcan Azar'la ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür ve Agit, tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler Alpaslan, Fırat Aziz oğlu o gün Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın, başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Akkoyun, Hijyan'dan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşuna kader birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Alpaslan, Fırat Azizoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün Dağtekin, Hüsnü Sübçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur. T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Sayfamı yenileyim.

0: Hemen ses kayıtları var, onları da paylaşalım. Kimin bu? Bakalım bir.
1: Selamünaleyküm Murat abi.
0: Aleykümselam kardeşim.
1: Ali Ağatay'a bir A7 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Eren Kotanoğlu'na selam olsun. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. Az kaldı sabır. İnşallah bir dahaki sene beraber kutlarız.
2: Ya T1 A7 koğuşunda yatmak.

0: hatta olan kardeşim Eren Kotanoğlu radyo başına. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Nice nice yılların olsun inşallah. Hep birlikte olalım. Rabbim bir daha oralara düşürmesin. Tez zamanda çıkarsın inşallah. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz.
1: S1A7 koğuşunda yatmakta olan Eren Kotanoğlu radyo başına. Canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılların olsun. Rabbim bir an önce inşallah seni oradan kurtarsın. Bir dahaki doğum gününde birlikte kutlamamız dileğiyle. İyi ki varsın. Seni seviyorum.
2: Evet, bu kadar kardeşim benim. Arda Bahar kardeşimize abilerinden çok selamlar, özlendin. Hemen bir dakika. Evet, Gurur kardeşimizin de hemen mesajlarını tamamlayalım. Mehmet Fatih Özışık, bu hayat bana sen uzaktan izlese de seni sevdiğim için bir an bile pişman değilim. Mehmet Fatih Özışık, hiç kimse seni benim kadar sevemez iddiasında bulunmuyorum ama hiç kimse seni benim gibi kıyıda köşede sessiz çaresiz büyük bir sabırla sever mi? Sen onu söyle, ben söyleyeyim, böyle bir sevgi hiçbir evrende yaşayamayacaksın. Ben Sevim Göremen, T1B7 koğuşuna yatan canım kardeşim Gurur Şahan. Belki hayatımdaki en buruk doğum günün olacak ama sen geldikten sonra en güzel yıllar bizim olacak. Bir daha hiç ayrı olmayacağımız doğum günün olsun. İyi ki varsın can kardeşim. T1B7 yatan aslandayım. Hep herkesin şagosunun ama benim vagomsun. Ben Canbay, sana hasret büyüm. Her gün senin gelmene bir adım daha yaklaşıyor. Sanki Rabbim bizim sesimizi duysun. Tez zamanda gel. İyi ki doğdun. İyi ki benim dayım oldun. Annemin en çok sevdiği kardeşi, iyi ki varsın. En yakışıklı dayılar bende var. İyi ki varsın dayıcığım. T1B7 koşuna yatan aslan amcamız Gurur Şahan. Biz yeğenlerin Eymen, Nefes, Sibel. Doğum günün kutlu olsun aslan amcamız. Rabbim seni bize kavuştursun. İyi ki varsın. Gurur, şimdilik bu kadar kardeşim benim. Ama Zeki kardeşimin de hafifleteyim çünkü bayağı var Zeki kardeşimizin. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni hanım. Menemen Cihon'da olan, benim için çok kıymetli, bir o kadar değerli olan canım dayım Doktor Zeki Kaya dayıcım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim dayımsın, seni seven yeğenin hanım. Ben Sevcan Tunç, Menemen Cihon'da olan değerli ve bir de o kadar kıymetli olan canım kanım biricik abim Doktor Zeki Kaya. Can parçam, yeni yaşın sana gönlünde ne varsa sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgürlüğünü getirsin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, benim abimsin, babamın oğlu. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle seni seven kız kardeşin Sevcan. Ben Ümit Özer, Menemen Cihon'dan doktor, değerli ve bir o kadar da kıymetli olan canım kanım biricik abim Doktor Zeki Kaya. Can parçam, yeni yaşın sana gönlünde ne varsa sağlık, huzur, mutlu, özgürlük getirsin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, benim abimsin, anamın oğlu. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle seni seven kız kardeşin Ümit. Ben Doktor Zeki Kaya'nın yeğeni Havva Nur, Menemen Cihon'da olan, benim için çok kıymetli, bir o kadar değerli olan canım dayım Doktor Zeki Kaya dayıcım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim dayımsın, seni seven yeğenin Havva Nur. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Özlem, Menemen Cihon'da olan, benim için çok kıymetli, bir o kadar değerli annemin kardeşi canım dayım Doktor Zeki Kaya dayıcım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde kutlamak dileğiyle. İyi ki benim dayımsın, seni seven yeğenin Özlem. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Azat, Menemen Cihon'da olan, benim için çok kıymetli, bir o kadar değerli annemin kardeşi canım dayım Doktor Zeki Kaya. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlük getirsin. Doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, seni seven yeğenin Azat. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Zılan, Menemen Cihon'da olan, benim için çok kıymetli, bir o kadar değerli annemin kardeşi canım dayım Doktor Zeki Kaya dayıcım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve mutluluk ve özgürlüğünü en kısa zamanda getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde kutlamak dileğiyle. İyi ki benim dayımsın, seni seven yeğenin Zılan. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Hakan Kaya, Menemen Ceon'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli annemin kardeşi olan canım dayım Doktor Zeki dayıcım, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle, seni seven yeğenin Hakan. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Mahsun Kaya, Menemen Ceon'da olan benim için kıymetli bir o kadar da değerli annemin oğlu olan canım dayım Doktor Zeki dayıcım, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlüğünü getirsin. İnşallah bir dahaki doğum gününü özgür günlerde beraberce kutlamak dileğiyle, iyi ki doğdun, iyi ki dayımsın, seni seven yeğenin Mahsun.

Seni seven yeğenin Osman. Bir güzel şarkı, sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim kardeşlerim. Çünkü SMS'lerde de çok aşırı derecede mesajlarınız var. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Evet, bir sayfa daha açalım. Şunu önce bir çalıştıralım jingle'ımızı.

SMS mesajlarımızdan da bir kısım okuyayım. Sonra tekrar WhatsApp'a döneceğim kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den, Hayriye Sırka'dan, Esma Özbaylar'dan, canım kızım papatyam aslanımın annesi Candan Babaçöz. Aşk bahçem iki gözüm, seni çok seviyorum. Annen aslan, merak etme, çok zıpır valla. Annem bugün Tenekeli Çukur Mahalle'yi sindirdi. Çok herkesin hakkından geliyor. Nasıl 3 yaşına bir aslan, adı gibi Hikmet Aslan. Yıldız Silve seni seve seve çok ama çok seviyorum. Tepecik'ten Esma Ufak Elmas'tan Sude Nur Ören. Benim inci tanem, kalbi güzel kızım, seni anlatmaya yazmaya kelimeler sığmaz Sudem. Seni seven, hep sevecek olan annen, Allah'a emanet ol güzel Sudem. Koç aşkla yatmakta olan Doğan Yaşar'a, belki yanında olamıyorum, belki sana sarılıp iyi ki doğdun diyemiyorum ama kalbim bugün de senin yanında. Aramızda duvarlar, mesafeler olabilir ama sevgime hiçbir duvar engel olamaz. Yeni yaşın, kavuşacağımız günlere acilen en güzel kapı olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın Gizem Gündüz. Ben Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Çakır Batuhan Yalçınkaya, aleyküm selam sağlasın Batuhan kardeşim. Şakran T3C2 koğuşuna yatmakta olan, başta koğuşun adaletini sağlayan Feridun Çam, Pusat Evran abilerime ve yine aynı koğuşta olan Hüseyin Eroğlu abime, Polat Aslan kardeşime tüm koğuşa selam olsun. Allah'a emanet, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, elbet bir gün. Abi Bilal Çetin radyo başına. Takvimden her gün bir yaprak kopuyor. Sana kavuşacağımız gün biraz daha yaklaşıyor. Canımın içi seni seven Nur, gecenin şarkıları benden sana gelsin. Şakran T1-14'te yatan iki gözüm Arda Bahar kardeşime sevgilerle. Kuşluk vakti özgür olmak dileğiyle, Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı. Sarı Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş, Şeytan Serdal Aykurt, Hayat Kardelen aramıza dönüyor. Gözümüz aydın olsun, darısı inşallah başınıza, sıradaki şarkı tüm kader mahkumlarına gelsin. Bir yanlışlık var sanki meselede, çünkü eksiklikler var. Şöyle mi demek istemiş, nihayet Kardelen aramıza dönüyor. Böyle olabilir tahmin ediyorum, çünkü harflerde eksiklikler var. Hemen sayfamı yenileyim kardeşlerim. Vakit kaybetmeyelim hemen. Bir sayfa daha açalım. Selamünaleyküm Murat abi, Ercan Tekdemir radyo başına. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben hemen TTP kapalı ceza infaz kurumu B2 koğuşuna atmakta olan Ercan Tekdemir kardeşim. Doğum gününü kutlar, gözlerinden öpüyorum. Bin selam ediyorum sana. Ahmet Kaya doğum günü şarkısı benden sana armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Unutma, herkes senin gibi cesur yiğit kardeş nasip olmaz. Allah varlığını eksikliğini göstermesin inşallah Ercan. Ben Fırat Gizgin, TK19 koğuşundan Aydın Demirbaş radyo başına. Abdullah Saçak diye bir kardeşimiz gelmiştir. Sahip çıkarsanız sevinirim. Apo, Furkan, Alkaş ve Ejder Sağan. Çok selamları var. Allah'a emanet olun. Şakran'da yatmakta olan Gamze Deringöl, çocukları Yaşar, Deringöl Taner, Deringöl Cenk, Deringöl sizi çok seven aileniz. Rabbim bir an evvel hepinizi kurtarsın. Allah'a emanet olun canım halam. Benden hepinize halamın kıymetleri Pınar Kalkışlar. Vallahi unuttum isimleri, koğuş arkadaşları. Cenk'im yakışıklı paşam, ben Halide yeğeni Sevinç'e kutupta bir yaz gibi armağan olsun. Sayfamı bir kez daha yenileyim. Sayfada açalım. Kolay gelsin abi kurban. Ben T1C7'den Farhat Turgay. Estağfurullah Ferom. Estağfurullah. Kalplerinizi çoluk çocuğun eline vermeyin. Kırıp yere atıyorlar.

sonra kaldığınızda kalıyorsunuz. Derya bedavacı, tövbe aramam çalarsan sevinirim. Murat abim seviyorsun. Ferhat Turgay sağ ol Ferum, ben de seni seviyorum. Şakran'da yatmakta olan Gamze Deringöl, çocukları Yaşar Deringöl, Taner Deringöl, Cenk Deringöl, sizi çok seven aileniz. Rabbim bir an evvel hepinizi kurtarsın, Allah'a emanet olun. Canım kızım sizi çok seviyorum. Bu şarkı benden kızıma, torunlarıma. Bayram Şampınar'dan kervanlarım. Ben C8 koşulan Mine Ekitmen'in abisi Özgür Ekitmen. Canım kardeşim, doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah gönlüne göre versin. Kardeşime Selda Bağcan, bu da gelir bu da geçer şarkısını armağan ediyorum. Ben Latif Can Doğan, can yoldaşım Ercan Doğan olmak üzere öz kardeşim Ömer. Ayrancıların babası Turan Afşar, Murat Altında, Tolga Kartal. Bu canlara selam olsun. Fikret Delikanlı'dan Zozan şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran T1 ve 14'te yatan aslan dostum Arda Bahar, gözün arkada aklın dışarıda kalmasın. Beklenesin aslan kardeşim, elbet bir gün Ahmet Kaya geçmiyor günler armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Gamze Deringöl, çocukları Yaşar Deringöl, Taner Deringöl, Cenk Deringöl, sizi çok seven aileniz. Rabbim bir an evvel hepinizi kurtarsın, Allah'a emanet olun. Canım güzel balım, kaymaklım, güzel halam, bu şarkı da benden sana gelsin. Güzel arkadaşlarına ve can dostuna Meda Ceviz Kıran Volkan Konak ömrüm. Şakran kapalı cezaevinde yatan İrfan hep Yılmazer. Ben Kardelen. İrfan beni ara. Annen bana ne görüş yapmış haberin olsun. Ben bir ara konuşalım. Seni seviyorum. Dikkat. Hadise delirdim. Geceler şarkısı armağan olsun. Ben C8'den Bahar. Öztanık T1 B14'te olan çok sevdiğim Yalçın. Öztanık radyo başına. Aşkım ömrüm, bugün sesini duydum, çok sevindim dünyam. Bu zor günlerimiz bitti, bitecek. Seni çok seven Bahar'ın, Murat abi, eşim ve benim için Derviş'ten Gece Konu şarkısını çalarsan sevinirim. Ben hemen cezaevinde A15 koğuşundaki Hızır Amak aslan abim, seni çok seviyorum. Rabbim bir an önce seni kurtarsın inşallah. Kardeşin her zaman senin arkanda. Seni çok öpüyorum, Allah'ın izniyle açık görüşe gelirim inşallah. Her şey gönlünce olsun, hepimiz seni çok seviyoruz. Ben hemen A15 koşu Hızır ama kurban oldum. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem. Gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun, seni gönlümde yar. Ömrümde var edene seni çok seviyorum. Sol yanım, iyi geceler. Kardeşlerim bir şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Ben Doktor Zeki'nin yeni Osman. Menemen, ha bunu okuduk. Ben Doktor Zeki'nin yeni inan. Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli, bir o kadar da değerli olan canım dayım Doktor Zeki Kaya dayıcığım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin inşallah. Bir dahaki doğum günün özgür günlerde beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun. İyi ki benim dayımsın. Seni seven yeğenin inan. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Havin. Menemen C10'da olan benim için kıymetli, bir o kadar da değerli annemin kardeşi, canım dayılarım. Doktor Zeki Kaya dayıcım, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun dayıcım. Seni seven yeğenin Havin. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Fırat Kaya. Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli, bir o kadar da değerli annemin öz kardeşi olan canım dayım Doktor Zeki Kaya dayıcım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin inşallah. Bir dahaki doğum günün özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. Seni seven yeğenin Fırat Kaya. Murat abi, ben Doktor Zeki'nin biricik ablası Bircan Polat, benim için çok değerli, bir o kadar da çok kıymetli anamın babamın iyi ki dünyaya getirip bana emanet olarak bıraktığı öz kardeşim, can kardeşim. İlk anneliği sende tattım duyguyu, ilk göz ağrım, iyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. Seni çok seven ablan Bircan Polat. Ben Ahmet Kaya, Menemen C10'dan değerli ve bir o kadar da kıymetli olan canım kanım Doktor Zeki Kaya, can parçam, yeni yaşın sana gönlünde ne varsa onu sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgürlüğünü getirsin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim kardeşimsin, en kısa zamanda aramızda olman dileğiyle. Seni seven abin Ahmet Kaya. Ben Süreyya Kaya, Menemen C10'dan benim için değerli ve bir o kadar da kıymetli olan anamın oğlu Doktor Zeki Kaya ablam, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin. Bir dahaki doğum gününde özgürce hep beraber kutlamak dileğiyle kardeşim. Seni seven ablan Süreyya Kaya. Ben Doktor Zeki'nin ablası Sudan Kaya, Menemen C10'da bulunan benim için kıymetli.

kıymetli biri o kadar da değerli olan anamın oğlu Doktor Zeki Kaya. Ablam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim kardeşimsin, seni seven ablan Sudan Kaya. Ben Doktor Zeki'nin ablası Hicran Kaya. Menemen C10'da olan benim için kıymetli bir o kadar da değerli olan anamın oğlu Doktor Zeki Kaya. Ablam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim kardeşimsin, seni seven ablan Hicran Kaya. Ben Doktor Zeki'nin ablası Süheyla Kaya. Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar da değerli olan annemin oğlu Doktor Zeki Kaya. Ablam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgürce kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun kardeşim. Seni seven ablan Süheyla. Menemen A15 koşu Hızır Amak sevdiğim. Demirler seni benden ayıramaz. Kalbim hep seninle sevgilim. Sabret, bu günler geçecek, seni seviyorum. Kendine iyi bak, iyi geceler, kurban oldum. C1B14 Arda Bahar canım kardeşim, her gecenin bir sabah, her zorluğun bir sabahı vardır. Her geçen gün seni özgürlüğüne ve güzel günlere biraz daha yaklaştırıyor. Özgür günlere çok az kaldı, güçlü kal. Seni bekliyoruz, her zaman arkandayız. Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan Yaren Ceviz Kıran saygıdeğer Ece ablam, Nazan Atman, Hülya Çiftçi, Hülya Çalışkan, Hicran Erdem, Eda Alınca, Tekirden babaları gelsin. Bu şarkısı bütün koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Yarenim ben Asya Ceviz Kıran, geçecek bu kötü günler. Tabii bu cezalar bizi yıldırmaz, kilo aldırır yarenim. Kendine iyi bak, seni çok seven Asya Ceviz Kıran, lider ailesi, iyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Ben Çınartepe'li Ferhat Polat, bizi kralı oyuncak yapamamış, Allah hamdolsun. Bizim anlımız hep ak, başımız hep dik. Kendini koruna zanneden insanlar, hayırlı avlar, biz o oltaya takılmamışız zaten. Ben Asya Ceviz Kıran kadın kapalıda yatan Yaren Ceviz Kıran yeğenim Yarenim. Biz nelerin üstesinden geldik, bunu da atlatacağız. Bu cezalar bizi yıkmaz diyelim. Biz ancak kilo aldırır. Tekirden babaları gelsin şarkısı sana ve bütün koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevi B5 koğuşuna yatmakta olan Yaren Ceviz Kıran. Ben Filiz Kartal canım benim. Bu günler geçecek, sadece biraz sabır, biraz zaman, seni tekrardan aramızda görmek çok istiyoruz. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Küçük bir not, her şeyi kaybet ama neşeni asla Yarenim. Tekirden babaları gelsin şarkısı sana ve bütün koğuşa armağan olsun. Bayraklı'dan Hale Tuncay Maviş, Gülçin bana bugün ulaştı, iyiymiş, selam söyledi sana. Gülçin bugün söylediğimi yap, haber bekliyorum senden. Bir alo yeter, sıkıntı yok. İyi geceler diliyorum. Anneniz Bayraklı'dan Hale Tuncay, geceniz güzel olsun evlatlarım. Murat abi ben Sevgi, Türkiye'li solum, solumun sonsuz sahibi Bayram, Türkiye'li radyo başına. Sevdiğim kardeşime iyi bak, özgür günlerde tıpkı eskisi gibi olmak dileğiyle. Seni seven karın, ayrıca Alikom, seni de çok sevdiğimi sakın unutma. Kendinize ben görene kadar iyi bakın. Benden eşime olmuyor, olmuyor sensiz olmuyor şarkısı armağan olsun. Çeyki'de yatan Bünyamin'im, annenle konuştum şimdi, anladım. Annen bana bir şeyler söyledi, doğru mu, gerçekten mi, nasıl yapacağız ya, nasıl olacak? E-görüşü alayım mı artık, anneme söyle, haber veririm sana, anneyle konuş. Çeyki'de yatan Bünyamin'im, sıkma canın, her şey olacağına varır, seni çok seviyorum. Güzel gözlüm, seni çok özledim, çok. Bana haber gönder, alacağım e-görüşü. Murat abi biz C14 koşuna Nezel Özel, Fatice Buse Yılmaz, Nazan Demirhan, Damla Üstütüncü, Bahar Salımcı, Aysun Hendek ve B4'te bulunan Ruşen Akyıldız, geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Ezel Özel ve Hatice Buse olarak göz hasmını, gönül dostunu unutmazmış. Ben unuttum izleyin, şimdi sahne bizde, iyi seyirler. Ben T1B3'ten Balçovalı Serdar Ataş, T2C4'te bulunan Murat Zengin radyo başına. Kuzen ben ayın 6'sında tutuklandım, T1'deyim. Hikmet Cayvaz'ın sana çok selamı var, kısa süre buralardayım, haberin olsun. Koğuşuna yatan tüm abilerime, dostlarıma selam olsun. Dostlarım için Enver Yılmaz'dan Çatarım Belaya Takmam Kimseyi şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalı cezaevi C15 koğuşunda Lütfiye Omurtak için Yıldız Silva Aklım Hep Sende şarkısını armağan olsun elbet. Bir gün cezalarımız bitecek, mutlu günler bizim olacak. Murat abi Şakran kadın kapalı A5 koğuşuna atan Gülay Soygezer Radyo.

başına. Kurban oldum gözümün nuru seni. Çok seviyorum. Cuma günü yanındayım. Neneni aradım merak etme. Nur cennetten yine gider misin şarkısı armağan olsun. Buradan babam Mehmet Erkan'a seni çok seviyorum babacığım. Her zaman yanındayım elbet kavuşacağız. Ona buradan Sezen Aksu'dan babam şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Selena Gümüş canımın canı olan Seda Uyar. Derli ablam Nezahat çok uyar. Arkadaşlarım Neval Özay verdi Burcu Gürbüz Kübra Tepe. Seda Uyar'ın kıymetli ablası Gamze Batur Nezahat çok uyar. Ablamın B1 C14'te olan oğluna selamlarımız olsun. Annesi onu çok seviyor. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyorum. Kimliğimi soruyor birileri. Çıkarıp resmini gösteriyorum Kürt kızı. Kral abim ben C8'den Seda Uyar yol arkadaşın olan Serena Gümüş can parçaların Burcu Gürbüz Neval Özay verdi. Can ablam Nezahat çok uyar kardeşim Kübra Tepe B2'de olan kıymetli ablam kan bağım olmasa da can bağım olan Gamze Boğatur. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Herkes diyor ki gülüşün çok güzel siz bir de beni güldüreni görün. Kadın kapalı şakran cezaevi A5 koşuna kalan Burçin ablam Gülcan ablam Yasemin abla Hayriye ablam kardeşim Gülcan Pervin ablam Beste ablam Şervan ablam en önemlisi gözümün nuru kurban oldum Gülay'ım. Hepsini çok seviyorum emanetime dikkat edin Metin Akkaya mahkum şarkısı armağan olsun. B8 koşuna yatan aslan ablam Saime Durmaz diyor başına. Ben Nurgül kıymetlim güzel ablam bizi merak etme biziz. Tek eksiğimiz sensin kurban oldum. Kızını hiç düşünme o da çok iyi. Nudul teyze diyor bana bu hafta getireceğim onu sana öpüyorum. Seni canım ablam Nursel abama da çok selam söyle. Kendinize iyi bakın.

kaldığımız yerden devam. Tevkili yatan Bünyamin'im, Şeyma'ya sana bir şey sormasını istedim. Şeyma söyledi, ne dediğini umarım kıza söylemek istemediğin için öyle demesin. Bir tane, seni seviyorum. Beni özlemişsin, ben de seni çok özledim. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben T1B8'den Bayraklılı Boran Baran. Aleyküm selam Boran kardeşim. Can abilerim Kurtuluş Şakarlı, Burak Baran, Berkant Baran, Fatih Boran, Fırat Çelenk, Ahmet Cintan. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Boran Baran. Can Murat abim, ben T1B8'den Boran Baran, 3 nolda yatmakta olan canım kanım abim Burak Baran'a bin selam olsun. Benden abime Ahmet Kaya karar vermek zor, şarkısı armağan olsun. Seni yürekten seven kardeşin Boran Baran. Can abim Murat, ben T1B8'den Boran Baran, aynı kurumda yatmakta olan aslan abim Berkant Baran'a bin selam olsun. Seni seven kardeşin Boran Baran. Sağ ol Boran kardeşim, teşekkür ederim. Ben Şakran Kadın Kapalı C12 Koğuş'tan Cennet Tümbelekçiler. Değerli ablam Ayşe Aktop, kan bağım olmasa da can bağım olan Esma Nur Anas. Sizleri seviyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz sıkıntıların da Allah'tan geldiğini biliriz. Sabır dururken isyan etmek ne haddimize. Şerefli atan tüm mahkumlara selam olsun. Şakran Kadın Kapalı C15 Koğuş'tan yatan annem Lütfi Omurtak için Ahmet Kaya Oy Benim Canım şarkısı armağan olsun. Koş arkadaşlarım Melisa, Ayşe, Sibel, Nazlı'ya da gelsin. Geçmez dedin günler geçiyor, bitmez dedin hasret bitiyor. Sabret, bugün sustun ne varsa yarın güzel günlerin sesi olacak. İki gözümün nuru güçlü bir kız olmayı annemden öğrendim. Ve annem hayatımda görebileceğim en güçlü kadın. Seni çok seviyorum Meleğim kızın Ali'ye. Selamünaleyküm Murat abi, ben Alsancak'tan Dreş. Aleyküm selam Dreş kardeşim. Öncelikle Şakran'da yatmakta olan Namıder Umut Tür, Salih Kasım, Süleyman Budak, Ayhan Eres, Özgür Geçtirmez, Poça'da yatmakta olan abim Ali Sartan, Can abim Agit Sarışın ve Mustafa Gündüz, gece bir söz bırakmak istiyorum. Elbet bir gün abilerim. Alsancak bize emanet. Namıder Ercan Artan abimizin hepinize selamları var. Şakran T1B14'te yatan Aslan kardeşim Arda Bahar, gün doğmadan neler doğar. Gülüşlerin özgürlüğüne umut olsun, en kısa zamanda yanımızdasın. Ahmet Kaya'dan Karayazı armağan olsun.

Ben Yeliz, ben C6 Koç'tan Yeliz Ören Murat abi. Lütfen Selvi Özberk'i radyo başına çağırtabilir misin? Evet, Selvi Özberk kardeşim. Ben hep bir babanın evladını sevdiği gibi bir sevgi aradım ve o sevgiyi de sende buldum. Senin sevgine ihtiyacım var. Her şeyden önce sana ihtiyacım var. Gel. Hazar Yıldız, aklımda sen varken ölüm de güzel şarkısı sana gelsin. Murat abim iyi yayınlar. Şarkıdan kadın kapalı. B1 Koşun'a atmakta olan can dostum Ebru Çağlar. Nasılsın? İyi misin aslan dostum? Yarın yanındayız inşallah. Seni çok özledik. O da arkadaşlarına selam olsun. Rabbim en yakın zamanda tüm mahkumları ailelerine kavuştursun. Serkan Nişancı'dan özledim şarkısı can dostum da o da arkadaşlarıma armağan olsun. Ben Menemen A15'ten Berke Keren. Bugün can abim Rafet Kale'nin derlisi Mine Kitmen'in doğum günü. Doğum gününü en yürekten hislerle kutluyorum. Ben Menemen A15'ten Çimen Tepeli yani Erdem Çakıcı bugün can abim Rafet Kale'nin kıymetlisi yengem Mine Kitmen'in doğum günü kutlar en yakın zamanda abimle özgür günlerde kavuşmanı diliyorum. Ben Menemen A15'ten diğer Halit oğlu abilik kelimesini fazlasıyla hak eden Rafet Kale abimizin derdesi Mine Kitmen yengemizin doğum gününü kutluyorum. İyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda olan Rafet Kale abimize binlerce kez selam olsun. Ben hemen A15'ten Mustafa Baran Aman. Bugün abim Rafet Kale'nin derlisi Mine Kitmen yengemin doğum günü. En güzel günlerinizi bir arada geçirmeniz dileğiyle bu gece çalacak olan tüm şarkılar size gelsin. Ben hemen A15'ten Onur Yıldız. Bugün derli abim Rafet Kale'nin kıymetlisi yengem Mine Kitmen'in yaş gününü kutluyorum. Murat abi bu gece çalacak olan tüm güzel şarkılar Rafet abim ve Mine yengeme armağan olsun. Ben Doktor Zeki'nin ablası Devrim Kaya. Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli olan anamın oğlu Doktor Zeki. Ablam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun benim, iyi ki kardeşimsin. Seni seven ablam Devrim Kaya. Ben Doktor Zeki'nin ablası Songül Kaya. Menemen C10'da olan benim için kıymetli bir o kadar değerli olan anamın oğlu Doktor Zeki Kaya ablam. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim kardeşimsin, seni seven ablam Songül Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Vedat Kaya. Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar da değerli olan canım amcam Doktor Zeki Kaya. Amcam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenim Vedat Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Recai Kaya. Menemen C10'da olan benim için kıymetli bir o kadar da değerli canım amcam Doktor Zeki Kaya. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İnşallah bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenim Recai Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Şilan Kaya. Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar da değerli babamın kardeşi olan canım amcam Doktor Zeki Kaya. Amcam yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenim Şilan Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Jiyan Kaya. Menemen C10'da olan benim için çok kıymetli bir o kadar değerli babamın kardeşi canım amcam Doktor Zeki Kaya amcacım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. İnşallah bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda kutlamak dileğiyle. Seni seven yeğenin Jiyan Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Murat Kaya. Menemen C10'da olan benim için kıymetli bir o kadar değerli babaannemin oğlu olan canım amcam Doktor Zeki amcam. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü dışarıda özgürce kutlamak dileğiyle. Seni seven yok. İyi ki doğdun, iyi ki benim amcamsa seni seven yeğenin Murat Kaya. İki güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat Kaya.

0: önüne başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin. Yapmaya da...

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Demir. Aleyküm selam Ali kardeşim. Bugün Can abim Rafet Kale'nin derlesi olan Mine Ketmen yengemin doğum günü. Mine yengemin yaş gününü özgür ve güzel günlerde Rafet abimle geçirmesi dileğiyle. Ben Menemen A15'ten Onur Saygın. Bugün derli abim Rafet Kale'nin kıymetlisi yengem Mine Ketmen'in yaş gününü kutluyorum. Murat abi, bu gece çalacak olan tüm güzel şarkılar Rafet abim ve Mine yengeme armağan olsun. Ben Menemen A15'ten Hızır Mücahit Amak. Bugün Aslan abim Rafet Kale'nin derlesi Mine Ekitmen'in doğum günü. Rafet abimle inşallah bir sonraki doğum gününüzü birlikte kutlarsınız. Ben T4A11 koğuşundan Cino. Kadın Kapalı'daki Rabiş Radyo Başına. Rabiş Radyo Başına. İki göçüm telefon hesabına bak, gelmiş geçmiş olsun. Murat abi Şakran Kapalı Kadın John 1 koşuna bulunan bir tanem cam parçam Fatma Melis Şataf radyo başına. Saatler kaldı bir tanem, içini ferah tut, seni çok seviyoruz. Murat abi gece bir söz, bazen kendine yakışanı değil de karşındakinin hak ettiğini vermeyi seçeceksin. Kör tarifle görmez, sağır Ferhat'la duymaz. Herkese biraz anladığı dilden konuşacaksın. Bir de kardeşim Fatma Melis Şataf'a İray Zerdüş'ten Göğe Bak Benimle şarkısı armağan olsun. Ben T4A11 koğuşundan Cino, Kadın Kapalı'daki Rabiş Radyo Başına. İki göçüm telefon hesabına bak, gelmiş geçmiş olsun. Hemen sayfamızı yenileyelim.

kez daha sayfamızı yeniliyorum. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm seni görmek güzel de Cano, bizi merak etme, biz geldik, Muro'yu bıraktık, Memo'nun çok selamı var, abimin annemin seni seven namı der Murat, bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Ben zalimin kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına, derdim nasılsın, iyi misin, ben çok iyiyim, beni merak etme, sesinde huzur buldum, varlığıyla mutlu olduğum adam. Yarın konuşuruz, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Cansever dünyayı yakarım Mert'ime armağan olsun. B1 koşu Ebru, ailen yarın görüşte yanına gelecek. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Yarın görüşeceğiz, kendine dikkat et. Ben Rafet Kale, canıma can olan kadın Mine Ekitmen'e, güneş doğma, dünya dönmeye, ben de bir sana mahkumum. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak Minem. Ben Şakran Kadın Kapalı, C12 Koşulan Meral Alınca, sevdiğim adam Gökhan Alınca radyo başına. Bu sağ sol davası değil ki, sağ olduğum sürece sol yanım hep seninle. Gökhan'ım, istek şarkı Gökhan Namlı, benim seni görmem lazım. T1B14 Fuat Afindi, neden böyle bir şey yaptın? Beni çok şey yaptın ya, seni çok seviyorum çok. Ben C9 Koşulan Candan Baba Çör, C3 Koşulan olan Gönlümün Sultanı Gönül Baba Çör haberlerini aldım. Beni çok mutlu etti. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Dişi aslanım benim. Sen benim şu yalan dünyadaki tek gerçeğimsin. Hazar Yıldız, benim sana ihtiyacım var. Ben Kadın Kapalı, C12 Koşulan Suna Aka Gündüz, aynı koşta bulundum. Canlarım Meral ve Serpil Allama. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Burada dışarıda fark etmez. Canımsınız, bu gece çalan tüm şarkılar sizlere gelsin. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Afşinkaya, Menemen John'da olan, benim için kıymetli bir o kadar derdi dedemin oğlu olan canım amcam Doktor Zeki Kaya amcam, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenin Afşinkaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Eskar Kaya, Menemen C10'da olan, benim için çok kıymetli bir o kadar derdi babamın kardeşi canım amcam Doktor Zeki Kaya amcam, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin inşallah. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenin Eskar Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Oya Kaya, Menemen C10'da olan, benim için çok kıymetli bir o kadar derdi babamın kardeşi canım amcam Doktor Zeki Kaya amcacım, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yanınlarda hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenin Oya Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Rezzan Kaya, Menemen C10'da olan, benim için çok kıymetli bir o kadar derli olan canım amcam Doktor Zeki Kaya amcacım, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlüğünü getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenin Rezzan Kaya. Ben Doktor Zeki'nin yeğeni Arda Kaya, Menemen C10'da olan, benim için kıymetli bir o kadar değerli babamın kardeşi olan canım amcam Doktor Zeki Kaya, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki benim amcamsın, seni seven yeğenin Arda Kaya. Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Öncelikle nasılsın abi? İyisindir inşallah. Sağ ol Furkan kardeşim. Hep beraber yol alalım. Benim için çok değerli ve bir o kadar kıymetli can dostu olan abim Doktor Zeki Kaya. Abim, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, seni seven Furkan Çubukçu. Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. Benim için çok değerli bir o kadar kıymetli can dostum abim olan C10'dan Kamuran Kaya. Abim, yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, seni seven Furkan Çubukçu. Ben Menemen C10'dan yatmakta olan Orhan İşmarcı'nın kardeşi Başak Çiğdem. C10'da bulunan dayım Doktor Zeki Kaya. Herkesin yeri ayrı, senin çok ayrı. Yeni yaşında sağlık, mutluluk ve sevdiklerin olman dileğiyle dayıcım. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben Menemen C10'da yatmakta olan Orhan İşmarcı'nın kardeşi Başak Çiğdem.
Ceon'da bulunan dayım Kamuran Kaya, yeni yaşın sana sağlık, mutluluk getirsin. Oğluna ve sevdiklerine kavuşman dileğiyle, nice mutlu senelere. Ben Şemikler'den Alanso Orhan İşmarcı'nın kardeşi Uğur Çiğdem, öncelikle selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Uğur kardeşim. Ben hemen Ceon'da yatmakta olan aslan dayılarım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya. Bu derme çatma duvarlar senin yüreğini daraltmaz. Siz bizim başımızın tacısınız. Doğum gününüz kutlu olsun inşallah. Bu oradaki son yaş gününüz olur. Sizleri seviyorum. Murat abi, ben Murat Baykurt. Ben hemen Ceon'da bulunan değerli abim Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya. Bugün sizin doğum gününüzü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşınız sağlık, huzur, özgürlük getirsin. Hemen SMS'den de okuyayım. Şakran kadın kapalı C12 koşun olan benim dünyam güzel karım Suna Aka gündüze, gecenin karanlığında parlayan yıldızımsın. Geceme güneş, evime neşe, kalbime huzursun. Canım canına feda, seni çok seven kocan Kaan. Rabbimden tek duamsın ömrüm. Ben Baltı Koşnan Burcu Sazcı. Benim can dostlarım, canım ablam Ruşen Akyıldız, Fatma Fidanlı, Gamze Evgi, Özlem Türk Doğan, Dilara Erduran, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver. Canımın canı Pelin Arslan radyo başına. Üzülmeyin diyeceğim ama ben çok üzgünüm sizden ayrıldığım için. Sizi çok seviyorum. Yanınızda olmasam bile her zaman aklımdasınız. Sizi çok seven kardeşiniz Burcu Sazcı. Gökhan namlı gönül yaram kardeşiniz Burcu Sazcı'dan sizlere gelsin. Ben hemen Hatundere T-Tipi B4 koğuşundan Barış Buğra Büyükkaya, kardeşi Yağmur'dan Ahmet Şafak, arkanda daha bil beni şarkısı armağan olsun. Sen bana babam bile yokken daha oldun, bu şarkıyı dinlerken hep aklıma sen gelirdin. Şimdi çok güçsüzüm, seni dört gözle bekliyorum, arkamda dağım eksik. Seni her şeyden çok seviyorum, güveniyorum ve bekliyorum. Şakranda yatan Mertcan Karayüz, hangi duanın karşılığı hangi?

0: Hangi sevabımın cevabısın? Yan yanayken göremedim, kıymetini bilemedim, dokunamadan sevdim. Gözlerin gözlerimden ayrılmasın. Rabbim seni bana bir an önce kavuştursun. Allah'ıma emanet ol Mertom aslanım benim. Senin her şey güzel olacak. Kalbim seninle Aslan Karayüz. Murat abi selamünaleyküm. Ben çam dibinden Doğukan. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Şakran bir nolda yatan kardeşlerim Olcan, Karakaya, Arda, Bahar'a selam olsun. Aslan kardeşlerim güzel günler yakın. İlk mahkeme alacağız sizi. Allah'ın izniyle sabırlı olun. Herkesin çok selamları var. Her zaman yanınızdayım. Sizi seven kardeşiniz Ali Kınık, yalnız değilsin. Murat abi ben çam dibinden Doğukan, Şakran bir nolda yatan kardeşlerim Olcan, Karakaya, Arda, Bahar'a selam olsun. Aslan kardeşlerim güzel günler yakın. İlk mahkeme alacağız sizi. Allah'ın izniyle sabırlı olun. Herkesin çok selamları var. Her zaman yanınızdayız. Sizi seven kardeşiniz Ali Kınık, yalnız değilsin şarkısı armağan olsun. Murat abi İzmir kapalı kadın Şakran T A5 koşunan Gülay Soy gezer radyo başına. Neneni aradım, ağlama ben geleceğim cuma günü, merak etme. Burçin abam emaneti verdim söyle ona, fotoğraf getireceğim merak etmesin sakın. Bak ağlama, seni çok seviyorum. Murat abi ben T1 B8 Oğuzhan İnci. Yanımda bulunan değerli abilerim Kurtuluş, Şakarlı, Fırat Çelenk, Fatih Boran, Fırat Çağrı, BK kardeşlerim Veli Çelenk, Boran, Baran, Barancan, Akalık, Berkay Çelebi, Hasan ve Hüseyin Ekinci, bu değerli canlara selam ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abim, sağ olasın Oğuzhan kardeşim. Ben hemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Nazom, çocukları sakın merak etme, hepsi iyi, sana çok selamları var. Kıymetlim seni çok seviyorum, sen benim için değerlisin hanıma. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun kaderim. Murat abi Şakran kadın kapalı cezaevi C11 koşunan Fatma Melis Şataf Gülüm. Sadece seni oradan gelip alacağım anı düşünüyorum. Başka bir şey düşünmek mümkün olmuyor. Çok özledim seni bir tanem. Yanımda değilsem mutlaka arkandayımdır. Sen bizim en kıymetlimizsin. Seni çok seviyorum ömrüm. Ben Foça'dan Doğukan Canbaz ve kadın ve kapalıda olan değerli kardeşlerim Yunus Kalındamar, Yunus Göçer. Doğru mu okuyoruz kardeşlerim? Yunus Kalındamar ve Yunus Göçer. Mehmet İbru ismini unuttum. Beni tanıyan herkese selam olsun. C41 koğuşuna selamlarımı gönderiyorum. Şakran T1'de yatmakta olan biricik eşim Kerim Büce. Sana sarılınca geçecek sanki tüm dertlerim. Dert dediğime bakma güzel gözüm. Sensizliği dert ettim ben. Elbet bir gün bitecek bu sınavda. Seni Allah'a emanet ediyorum. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Ben Doğan Canbaz. Kadın kapalıda olan derdim Dilara'ya mesajım. Seni çok seviyorum. Sabırlı ol ve kavuşacağımız günü bekle. Blok 3 yar seni şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalıda yatan Burcu küçük çıplak. Nasılsın ablam, iyisindir inşallah. Sesini duyamıyoruz ama her zaman aklımda, dualarımda sınav kaldı. Allah'ın izniyle bitecek inşallah. Çocuklarına kavuşacaksın. Seni Allah'a emanet ediyorum. Apocan da ben de çok öpüyoruz. Sıradaki şarkılar bizden size, koğuş arkadaşlarınıza selamlar. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım Narin Kuş. Yarın ziyaretine Melike ve Gülçin kardeşlerin geliyor. Eşyalarını yatıracak. Sen de oradan eşya çıkışı yap. Seni seven annen ve baban. Murat abi ben Ramazan Yaman. Aynı kurumda C10'da dayım Doktor Zeki ve Kamuran Kaya. Doğum gününüz kutlu olsun aslan dayılarım. Yeni yaşınız sağlık ve özgürlük getirsin. Özgür günlerde kutlamak dileğiyle. Ben Kamuran Kaya'nın ablası Songül Kaya. Menemen C10'da olan benim için kıymetli bir o kadar değerli olan anamın oğlu Kamuran Kaya ablam. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin. Bir dahaki doğum gününü özgür yarınlarda hep beraber kutlamak dileğiyle. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Seni seven ablam Songül Kaya. Ben Ümit Özer. Menemen C10'da olan değerli ve bir de o kadar kıymetli olan... İki şarkıdan sonra kaldığımız yerden.
1: Dudaklarımın

0: Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Evime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: bileyim.
1: Son mesajlarınızı paylaşayım müsaade isteyeyim kardeşlerim. Şakran Kadın Kapalı B9'da yatan Hayriye Aktam canım annem Sultanlar Sultanı. Hanımım ben Gülben'in annem, seni çok özledim. En kısa zamanda tekrar en güzel şekilde kavuşacağız, seni çok seviyorum. Yarın yanındayım kalbim, Rabbim seninle olsun. Bütün koğuşa selamlar. Yarın görüşürüz hanım ağam Hayriye Sultan, Allah'a emanet ol. Murat abi ben Kadife Kale'den Aleyna Yılmaz kardeşim Mert Özdemir radyo başına. Merdom haberlerini alıyorum. Dik dur aslanım, yanındayız. Herkesin sana selamı var, unutma. Biz ne zor günler.

Neden geçtik, bunu da atlatacağız. Ayrıca 5 koşun olan Pınar Akkurt ablama ve oğlu Erkan Akkurt'a selam olsun. Bugün değil ama elbet bir gün, Allah'a emanet olun. 4 gözle bekliyoruz sizi. Şaktan 3 nolu 18 koşuna selamlar. Gümüş Bala'dan Frankes, ben A18 koşundaki Tolga Ahmet Arabo Rıdvan size emanet. Siz zaten söylememe gerek yok. Diyarbakırlı Nihat Açık'tayım. En yakın zamanda çıkacağım. Kendinize iyi bakın. Şakran Kadın Cezaevi John 1 koşuna bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına geceye bir söz bırakmak isterim. İlahi adalet var. Birinin emeğini, iyi niyetini harcarsanız başka bir yerde sizi de harcarlar. Acelesi yok ama zamanı var. Çünkü Allah terazisi şaşmaz. Ben Bayraktan Gönül Otel. Bir tanem güzel gözlüm Melis'im, ablasının bir tanesi aslanlar gibi bekliyoruz seni. Gecen güzel olsun. Tüm John 1 koşuna selam olsun. Bir de Murat abiye, bugün de işten bıraktığın gibi buradayım. Yalnız değilsin. Yarım gelen mesaj. Koç aşkı yatmakta olan eşim yetiş yok. Ne kadar karanlık olursa olsun burası seni aydınlatacak gücüm var. Elbet bir gün canım eşim gelir armağan olsun. Şakran 3 nolu 18 koşuna selamlar. Gümüş Bala'dan Frankes, ben A18 koşunan Tolga Ahmet Arabo. Rıdvan evin size emanet. Söylememe zaten gerek yok. Diyarbakır'ın Nihat Açık'tayım. En yakın zamanda çıkacağım. Kendinize iyi bakın. Murat abi, ben B10 koşundan Tuğçe Alp dostlarım. Murat abi, ben B10 koşundan Tuğçe Alp dostlarım Kübra Ülgen, Burcu Karabulut, Kübra Tarakçı, Elmas Baykal, Melike Tekeli radyo başına. Dostum Kübra Ülgen'in söylediği gibi umudu kırık insan şeytana oyuncak olur. Abican güzellerim için Hilal Zardoş, bir beni anlamadın parma. Ben Gümüşbala'dan Frankes Şakran 3 nolu 18 koşuna kucak dolusu selam gönderiyorum. Başta Eyüp Öztanık, Turgay Pak, Tolga Yeşiller, Hasan Yeşiller, Arif Kan, Dolar, Ahmet Arabo, Çeto, Zafer Kol, İstanbul Ahmet Çağlar Dil Döken, Diyarbakırlı Nihat ve Rıdvan size emanet. İsmini hatırlayamadığım bütün dostlara ayrı ayrı selam olsun. Bildiğiniz gibi burada artık fazla günüm kalmadı. Allah'ın izniyle çok yakında. Murat abi, ben B10 koşulan Kübra Ülgen dostlarım Tuğçe Alp, Burcu Karabulut, Kübra Tarakçı, Elmas Baykal, Melike Tekeli radyo başına. Dostum umudu kırık insan şeytana oyuncak olur. Abican güzellerime biraz Zardoş, bir ben anlamadın şarkısı armağan olsun. Ben hemen cezaevinden Burak Menderes, Mircan radyo başına. Dostum hangi koğuştasın bilmiyorum. Mircan dostum hangi koğuştaysa, bizi tanıyan herkes yardımcı olursa sevinirim, benim dostumdur. Murat abim, sana da bin selam olsun. Kaleli Burak Menderes. Sağ olasın. Aleykümselam Burak kardeşim. Ben Burak Menderes, Mamika'ya Doktor Zeki Görkem Ergin Kazım Ergin Gaffo Ahmet Bağcı bir nolda olan Resul Kortak'a selam olsun. Bizimle derdi olan derdi bitmez. Kaleli Menderes Burak Menderes, yanlışlık var Burak. Murat abi seviliyorsun, sana da hayırlı geceler. Kaleli Burak Menderes sağ olasın. Burak kardeşim, ben de sizleri seviyorum. Ben Burak Menderes, C10'da olan Doktor Zeki ve Kamuran Kaya abilerim. Doğum günlerini kutluyorum. Allah'ın yakın zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Sizi seven Burak Menderes. Şakran Kadın Kafalı Cezaevinde yatmakta olan Yaren Ceviz Kıran Saygıdar Ece ablam Nazan Atman. Hülya Çiftçi, Hülya Çalışkan, Hicran Erdem. Eda alınca Tekirden babaları gelsin şarkısı bütün koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Yarenim ben Asya Ceviz Kıran. Geçecek bu kötü günler. Tabi bu cezalar bizi yıldırmaz, güle aldırır yarenim. Kendine iyi bak, seni çok seven Asya Ceviz Kıran. Murat abi, T-Tip 2 nolu belki koğuşuna bulunan gizli sevdam Okan Alır Satar'a seslenmek istiyorum. Seni çok özledim sevgilim, hasret kaldım sana, ne olur sesini duyur bana, bugünler geçecek, kavuşacağım sana, beni merak etme, ben çok iyiyim, bıraktığın gibiyim, bıraktığın yerdeyim, müebbet de alsan seni bekleyeceğim, senden asla vazgeçmem asla, görüntülü aramayı yükleyelim bana, seni seviyorum, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Murat abi, sevdiğim adama Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım, arma.

Şakranda yatan kocam Koray Dadaş radyo başına. Seni çok seviyorum ömrüm. İyi geceler, acı oldu. İhtiyacım var şarkısı armağan olsun. Ben Tepecik'ten Mehmet Uygunar. John 4 koşuna yatan Damla Üstütüncü radyo başına. Canım karım, bugün seni gördük, mutlu olduk. En güzel yarınlar ikimiz için. Bizi bekliyor. Çocukları merak etme, inşallah tez vakitte yanımızdasın. Ben Azat Özışık, Doktor Zeki Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşını kutluyorum. Eski yaşını şutlarım. Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı sana gelsin. Ben Tevşiye'den İbrahim Acar. Buradan hücrede yatmakta olan abim Ekrem Birlik, varlığın daim olsun inşallah. Beni duyuyorsundur abi. Biziz. Koğuşta bir sıkıntı yok. Aklın kalmasın. Seviliyorsun reis. Kardeşin İbrahim Acar. Ben Tevşiye'de yatmakta olan Çınar Birlik. Buradan hücrede yatmakta olan canım kanım abim Ekrem Birlik'e selam olsun. Ellerinden gözlerinden öpüyorum abi. Allah'a emanet ol. C5'te yatmakta olan Aline, görüşü birbirinize daha yakın olun. Bu da son sözüm. Benden uzak durun ikiniz de. Şakran Cezaevi T3C5 koğuşuna yatan kıymetlim yoldaşım, sırdaşım, seni çok özlüyoruz. Canım kardeşim Ulaş Çiçek, Ahmet Kaya, geçmiyor günler bizden sana gelsin. Aslanım, abin, Murat, ablan, Özge. Kardeşlerim, değiştireyim sayfayı, varsa paylaşım. İyi değilim, bir an önce gitmem lazım. Murat abi, iyi çalışmalar. Çimentepe'den Hüseyin Çakıcı, sağ ol kardeşim benim. Buradan 15'te Rafet abimin Biricik hanımının doğum günü kutlu olsun inşallah. Özgür günlerde görüşmek üzere. Buradan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Başta Biricik amcaoğlu Erdem Çakıcı, Fırat, Tinaz, Cemal, Olagan, Sarı Musto, Yiğit Bastırman, Halil İbrahim, Şahin, Rezan, Yavuz, Furkan Kartal, Habibcan Gökçe sayamadım. Tüm Çimentepe çocuklarına selamlar olsun. Görüşürüz gözlük. Zeki kardeşim, senin de son mesajlarını okuyayım.

ben abim Mahmut Kaya, menemen canında olan derli, bir de o kadar kıymetli olan canım kanım anamın oğlu Kamuran Kaya, can parçam. Yeni yaşın sana gönülde ne varsa onu sağlıkla, huzur, mutlu, özgürlük getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seven abin Mahmut Kaya. Ben abim Mehmet Kaya, menemen canında olan derli ve bir de o kadar kıymetli canım kanım Kamuran, can parçam. Yeni yaşın sana gönlünde ne varsa onu sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgürlük getirsin. İnşallah en kısa zamanda aramızda olman dileğiyle abin Mehmet Kaya. Ben Ahmet Kaya, menemen C10'da derli ve bir de o kadar kıymetli olan canım kanım Kamuran Kaya, can parçam. Yeni yaşın sana gönlünde ne varsa onu sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgürlük getirsin inşallah. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki benim kardeşimsin, seni seven abin Ahmet Kaya. Ben Sevcan Tunç, menemen C10'da olan derli, bir de o kadar kıymetli olan canım kanım biricik abim Kamuran Kaya, can parçam. Yeni yaşın sana gönlünde ne varsa sağlıkla, huzurla, mutluluk getirsin. Özgür günlerde iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim abimsin, babamın oğlu, seni seven kız kardeşin Sevcan. Ben Ümit Özer, menemen C10'da olan derli, bir de o kadar kıymetli canım kanım biricik abim Kamuran Kaya, can parçam. Yeni yaşın sana gönlünde ne varsa sağlıkla, huzur, mutluluk, özgürlük getirsin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki benim abimsin, anamın oğlu, en kısa zamanda aramızda olman dileğiyle seni seven kız kardeşin Ümit. Zeki kardeşim, Kamuran kardeşim, size gelen mesajlarda bu kadar. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir gece diliyorum. Ölmezler, sağ kalırsam yarın inşallah huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kardeşiniz için de dua edin. Hoşçakalın.

0: Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Evime uyuz oluyorsana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: göz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı güzelim? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

Canımı veririm de veremem seni. Gönlümü verdim, kalbimi verdim. İşte ben seninim. İşte ben seninim. Seninim. Anladım, sensiz olmuyor. Kucağın sensiz yaşamıyor. Çok denedim sevgilim.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'ım.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah.

Murat Akar'a ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah'a